0: Foto City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar, beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 1 Temmuz 2026 günlerden çarşamba bugün. Hafta ortasında günün en sevilen şarkılarını yine her zaman olduğu gibi sizlerin kulaklarına ulaştırabilmek adına ben Tümer Kansöğütlü buradayım efendim. Selamlar. Kırık

Güne dair en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına değerli dinleyenler, keyifli anları geride bırakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orada olan ve iyi müziğin tadını çıkartmayı sürdüren tüm dinleyicilerimizle birlikte çıktığımız bu müzik yolculuğunda keyifli anları da geride bırakmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. İyi müziğe keyifli bir örnek daha sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, yeni ayın ilk gününde umarım keyifli anları geride bırakıyorsunuzdur. Sizler de güne dair sevilen şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Bugün itibariyle 3 kritik düzenleme geldi değerli dinleyenler Türkiye'de. Trafiktekileri özellikle yakından ilgilendiriyor. Devam edeceğiz detaylarla. Ayrılmayın, bir yere geliyoruz efendim.

Türkiye genelindeki milyonlarca vatandaşın günlük alışkanlıklarını, ekonomik işlemlerini ve tüketim tercihlerini doğrudan etkileyecek 3 büyük yasal düzenleme bugün itibariyle uygulamaya konuldu değerli dinleyenler. Evet, yeniliklere şöyle bir bakalım mı? Yeni dönemin en dikkat çekici adımlarından birini oluşturan da depozito iade sistemi oldu. Çevre kirliliğini engellemek ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla bugün itibariyle tüm ülkede start aldı vatandaşlar artık. Üzerinde özel logo bulunan plastik, cam, metal veya belirli karton içecek kutularını sokaklardaki geri dönüşüm otomatlarına bırakabilecekler. Bu hizmet karşılığında da değerli dinleyenler teslim edilen her bir uygun ambalaj için 1 lira nakit iade hakkı tanınacak kullanıcıya. Ben ne?

Güne dair sevilen şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. 1 Temmuz'a uyandık bugün ama bambaşka bir Türkiye'ye. Çünkü artık depozito sistemi var dedik. Boş şişeleri depozito makinelerine götüreceğiz. Bir diğer düzenleme ise sürücülerin uzun süredir beklediği zorunlu trafik sigortasındaki kapsamlı değişiklikler oldu efendim. Yeni kurallara göre kazalar sonrası araçlarda meydana gelen değer kayıpları artık sigorta eksperleri tarafından otomatik olarak hesaplanacak ve kazazedelerin ekstra bir başvuru yapmasına gerek kalmadan hak sahiplerine ödenecekmiş. Ayrıca sağlık giderleri de teminatın sınırları genişletilerek protez organ masraflarıyla bakıcı giderleri de güvence altına alınıyor efendim.

Güne dair enerjisi en üst seviyede şarkılar değerli dinleyenler, dinledikleriniz keyifli anları geride bırakmaya devam ediyoruz. Yeni bir aya başladık hafta ortasında. Türkiye için yepyeni bir dönem oldu bu 1 Temmuz. Efendim yeni yeni düzenlemeler var dedik. Trafik sigortaları ile ilgili düzenlemeler vardı. Yine ambalajlar için, atık ambalajlar için paralı depozito iade sistemi resmen hayata geçti. Ve son olarak dışarıda yemek yiyen kişilerin ne tükettiğini tam olarak bilmesini amaçlayan düzenleme doğrultusunda işletmeler menülerinde yiyeceklerin içindeki kalori miktarlarını açıkça belirtme zorunda olacak artık. Özellikle gıda alerjisi, kronik hastalığı olanlar ya da diyet yapanlar için büyük kolaylık sağlayacak bu uygulama ilk etapta büyük ulusal zincir restoranlarda uygulanacakmış. Sistemli geçiş planı ise yıl sonuna kadar yapılacağı tahmin ediliyor.

Hanımlar beyler, hafta ortasında keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Bizi dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha keyifli, muhteşem, güzel bir gün dileyelim efendim. Gününüz güzel geçsin. Yeni bir aya başladık. Bu yeni başlangıç hayatınızdaki güzel yeni başlangıçlarında habercisi olsun diyelim. Devamında yine iyi haberler aldığınız bir dönem olur umarım.

0: abla, Mehmet abla bizlerle.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün diliyoruz değerli dinleyenler. Hava sıcaklıklarının böyle pik yaptığı günleri geride bırakıyoruz gerçekten. Hava sıcaklıkları rekor kırıyor. Zaten geçtiğimiz günlerde de Avrupa'da bu sıcaklıklar etkiliydi. Halen de etkili olmaya devam ediyor ve birkaç gündür de Türkiye'de de etkisini arttırdı. Avrupa'da biliyorsunuz ki 1300'ün üzerinde vatandaş bu yoğun sıcaklar nedeniyle geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 95 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kadar.

0: dağırsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

Yılın en sıcak günleri geride kalırken efendim bu sıcaklara önlem almakta fayda var. Tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Yaz ayları efendim böbrek taşı vakalarının da zirve yapmasına en önemli nedenmiş. Yetersiz sıvı alımı ve aşırı sıvı kaybı nedeniyle oluşan kronik dehidrasyon, hava sıcaklığı arttıkça insan vücudu iç sıcaklığı da 36,5 civarında sabit tutabilmek için terleme mekanizmasını devreye koyuyormuş eğer kaybedilen bu hayati sıvı. Gün içinde su tüketilerek yerine konmazsa beyindeki hipotalamus bölgesi böbreklere idrarı konsantre et ve suyu tut emrini veriyor. Tıpkı bir bardak suya aşırı tuz atıldığında dibe çökmesi gibi efendim. Bu maddelerde aşırı doymuşluk noktasına ulaşarak önce mikroskobik kristalleri, bu kristallerin birleşmesiyle de zamanla da kanalları tıkayan böbrek taşlarını oluşturuyormuş. Susuzluk da değil bu arada tek nedeni bunun. Cildimizin D vitamini sentezini maksimum seviyeye çıkardığı dönem yaz mevsimini biliyorsunuz ki. D vitamini genel kemik sağlığı hormon dengesi ve güçlü bir bağışıklık sistemi için hayati bir önem taşıyor. Ancak böbrek taşkınlığı taşlarına yatkınlığı olan bireyler için D vitamini gizli bir tetikleyici de olabilir. Yazın birazcık daha dikkat ediyoruz efendim sıvı ihtiyacına, beslenmeye, D vitaminine, kendinize en iyi tanıyan da çünkü sizlersiniz değil mi?

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlike ile karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir 9 metredir.

Günün en sevilenleriyle çıktığımız müzik yolculuğumuzda bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Artan hava sıcaklıklarında klimaları değil de pencereleri tercih ettiğimiz bir zaman dilimidir umarım. Çok yoğun klima kullanımına da dikkat. Gerçi klimasız nefes alamıyoruz diyorsunuz. Siz de haklısınız ama klimayla da çok çok uzun zaman geçirmek pek de sağlıklı değil. Buna da dikkat etmekte fayda var diyelim. Keyifli anlar sizlerle olmaya devam ediyor. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
5: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
4: İstanbul'dan kalkış saatleri
5: 12, 16.30 ve 22.
4: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
6: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
7: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
6: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
7: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
6: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
7: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
6: Bizde yok yok.
7: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
6: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
8: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
9: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
10: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
11: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
10: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
11: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Hanımlar beyler, 1 Temmuz 2026 Çarşamba gününde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın burada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden günün en güzel şarkılarını sizlerle paylaşabilmek adına haftanın 4. gününde ben Tümerkan Söğütlü yine sizlerin huzurlarında olacağım değerli dinleyenler. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaozoide 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.h-cars.com.

0: merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: sabah temizliğindeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
1: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
2: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
3: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
4: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
5: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.

Yanlış basma. Yanlış basma, yanlış basma. İnise bastın. İnise basma, sabahsı var daha başlamadan. Ne kadar dengesiz havalar var sevgili dostlar. Günaydınlar diyelim. Dün çok sıkıntılı bir hava vardı. Çok nemli bir hava vardı. Ondan sonra uzun sürede markette kaldım. Markette de marketin klimaları üstüme üfledi. Üstüme üfürdü. Soğuk. Hatta üşüdüğümü hissettim bir ara. Bak ses nasıl gene çatallı. Bak ses gene nasıl çatallandı. Bak ses gene. Ay yarabbim, ay yarabbim. Havalardan, yaşlıktan bilemiyor. Ay her yerim ağrıyor gene. Yanlarım ağrıyor. Hadi bakalım, günaydınlar. Çarşamba dolanmasın. Efendim güzel bir program olsun. Sesimiz ulaştı her yere. Dört bir tarafa. Batırken en cazibeli, konuşan cazibesi, yakışıkların yakışıklısı Gürkan Nesinoğlu'ndan günaydınlar. Kulaklar bize emanet. Giderken yalnız hep söylüyoruz, herkes kendi kulağına alsın. Ondan sonra sizin kulaklarınızdan uğraşamayacağım. Karıştırıyorsunuz kulaklarınızı. İnsan kendi kulağını tanımaz mı? İşaret koyun kulaklarınıza. Haydi bakalım. Zeynep kardeşime günaydınlar. İski çobasına günaydınlar. Hasan Kaşıkçı abime günaydın. Burak Molla kardeşime günaydınlar. Ahmet Ali Kalfa Pastanesi, tatlıyıp tatlı konuşturan pastane. Efendim benim kilo almama birazcık engel olan pastane. Çünkü kendime tutamıyorum. İki tane profiterol aldım. Bir tanesini Arda zaten yemiş de bu kadarcık bir kırıcık kalmış. Kızım bir günde, iki günde profiterol yemiş, bir buçuk günde. Diğerini de biz yedik. Diğerinde de azıcık kaşık yemekten sonra alıyorum. Nasıl güzel geliyor. Kalfa pastanesinin o profiterolünü. Bayılıyorum o kalfa pastanesinin profiterolünü. Böyle az şekerli, tam yaz tatlısı, muhteşem böyle tazecik. O topçukların içinde krema dolu biliyorsunuz. Profiterol deyince kalfa pastanesi. Şimdi hem büyük sis kebasyası var. Büyük bir kiloluk zannediyorum. Küçükleri de var onların. İsterseniz büyük alın, isterseniz küçük alın ama kalfa pastanesinden profiterol alın. Bayılacaksınız. Lokumlarını, kurabiyelerini falan hepsini geçtim. Onlar zaten 10 numara 5 yıldız. Ama kalfa pastanesinin yepyeni ve çok ses getirecek ürünü. Profiterolünü de deneyin. Nursel ablama da verdim. Kardeşim dedi, vay ne güzeldi dedi. Bir tanesini de dedi Mehmet'e verdim dedi. Mehmet sen bir yendin mi profiterolünü? Mehmet dinliyorum beni. Günaydın bakalım. SBS Sinan'la beraber günaydın. Daha kargalar bokunu atmazdan önce biz buluştuk demiş. Saat 7:20 geçe yazmış Nida Sevil. Oh nasıl Salih abicimin içi kaçınıyor. Para alacağım galiba. Dur saçlarımı süreyim. Dur saçlarımı süreyim. Sürdüm. Oh tatlı kaşınıyor Salih'imin. Sağ ucumun içi kaşınıyor. SBS Sinan'a da günaydınlar. Maşallah. Sinan maşallah. Göbecik. Sinan günaydın. SBS. İlk defa görüyorum Sinan'ı. Bu sorumu. Turan abi. Nasılsın Turan abi? Günaydın Turan abi. Yasin. Sana olta attım. Eğer şöyle böyle gerçekten de çok iyi falan deseydin, senin buluşmayı rüyanda görecektin. Ama şimdi seni daha fazla sevdim. Seni şimdi bir kat daha, bu sabah bir kat daha fazla sevdim. Çünkü genelde sizin oralar oradan yana oluyor, o taraftan yana oluyor. Ya bu Almanya'dakiler nedense bilemiyorum nedense. Ya ama şimdi seni bir kere daha sevdim. Şimdi sen gelince kesinlikle seninle buluşacağım. Allah nasıl kısmet ederse tabii ki. Mehmet. Günaydın. İyi günler, iyi talepler, kolay gelsin. Selamlar demiş Gürdan Sani. Günaydın. Sinan Besoft'a. Sinan günaydın. Sinan Elif'e gitmek ister misin? İnsanların sabah morallerini niye bozuyorsun be Gürkan? Sinan sanki azıcık kilolusun gibi. Elif'e yollasak mı, ne yapsak seni Sinan?
Haydi bakalım, haydi bakalım. Adem akraba davay napreş. Davay kada napreş kada Adem abi günaydın. Perihan Köse, Peri Köse günaydın. Konuşan cazibe demiş. Günaydın. Ama yalan mı? Yalan mı ama? Yalan mı? Hep doğruları söylemiş spot. Konuşan cazibe. Halil Haliloğlu günaydın abi kolay gelsin demiş. Günaydın Halil'im günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.

Yılmaz Kasım, Yılmaz abicim günaydınlar. Kırcalı'ya günaydınlar. Günaydın şampiyon, iyi yayınlar. Kaldır bakalım uçağı demiş. Kemerleri bağladınız mı? He? Sarsıntılar olabilir. Hava boşluğuna falan düşebiliriz. Seydan Bayram, bu ne be? Bu ne? Başarılı dostum. Günaydın, günaydın, günaydın. Meral Kaleci. Günaydın, günaydın, günaydın. Yok foto montaj o. Dayının işi demiş Sinan. Nida, sen mi yaptın bu montajı? He? Senin göbeğine uysun diye montaj mı yaptın? ChatGPT'ye mi yaptırdın o göbeği? Allah seni bildiği gibi yapsın sabah sabah Nida. Allah seni bildiği gibi yapsın. Benim Faiz'cim burada mı Faiz'cim? Kendine benzetmeye çalışmış Sinan. Göbeğini senin. Size Mümin Mehmetoğlu kardeşimin çekmiş olduğu Günebakan tarlalarının fotoğrafıyla günaydın dedik bu sabah Facebook ve Instagram'da. İsmail Sar, Sevcan Güvenim ablam, Ahmet Demirci, Ekrem abi, Nurşen abla, Cengiz Kedo, Bilgin Nilüfer, Fahil Doğancı, Melia Kocanım ablam, Figen Hüseyin, Güler ablam, Selçuk Bekir, Leblebci Hüseyin Agam, Bülent Yusuf, İrfan İbrahimoğlu abi, Özcan Hasan, Ramazan Hüseyin, Taner Hasan, Tayfun Gülcan, Hüseyin Bircan, Ali İhsan Tanyolu, Halil Belginesin, Ayşe Ali Babaoğlu, Ayla Bayram, Sefer Sakin, Cüneyt Sadık, Sofia Dondurlu Keto Karpuzaki Torio, Kalimera, Kalimera, Kalimera. Günaydın, bağlandık, seni dinliyoruz demiş Halimoğlu. Beni dinleyeceğiniz tabii ki. Kimi dinleyeceğiniz başka? He? Başka kimi dinleyeceğiniz? Ya konuşan cazibe var mı? Başka konuşan cazibe, yürüyen cazibe, yürüyen cinsellik. He? Her sabah kendi kendime geçiyorum aynanın karşısına. Ayna, ayna, ayna, ayna. Söyle bana, ben de benden güzel, benden yakışıklı, benden cazibeli var mı bu dünyada diyorum. Yoktur, yoktur, yoktur, yoktur, yoktur, yoktur diyorum. Ayna. Ben Almanyalı sayılmam. Biz Atatürk'ün evlatlarıyız demiş Yasin. Mustafa Kemal Atatürk kırmızı çizgimizdir. Zülfiye Yılmaz günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydınlar demiş Hasan dostum Çanakkale'ye, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Gürkan ayrılabilmiş mi acaba, günaydın bakayım demiş Han Solis. Gürkan ayrıldı, her yere ayık, her yere ayık, her yerime azıcık başlayacağız. Zong zong zong zong zong zongluyor, zongluyor başlayacağız. Bir uykunun daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen yatak yastak yorgan üçlüsüne teşekkür ederim. Günaydın, hayırlı işler, kolay gelsin demiş Erhan Mezacı, Mezacı Erhan Balar köyünde. 24 yıllık tecrübeyle en güzel mezarları yapıyor. El Erhan Galimero. Efendim programımıza ve sosyal medyamıza yaptığı özel katkılardan, güzel katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum Max'a. Yaklaşık 9.724 euro alıyoruz Max'tan ayda. Nasıl Max demeyelim? Nasıl Max'lamayalım? Nasıl Max'lamayalım? Nasıl Max'lamayalım? Nasıl Max'lamayalım? Sizler de Max'layın. Max Aylan, bizimkiler kermesten, köyün kermesinden bir sürü ayran almışlar. Oh, bardak ayran. Her önünde açıyorum bir bardak Max ayran. Vücudumu kaybetti, terle kaybetti. Bütün mineralleri, bütün şeyleri, bütün tuzları, buzları geri alıyorum. Max ayranla sevgili dostlarım, sizler de Max'layın. Maksimum kalite, minimum fiyat. Max diyoruz. Ordunun dereleri aksa, aşağı doğru, yukarı doğru aksa. Ben bendeki balkonu bu kıvama getirmek için geceli gündüzlü 40 küsur sene çalıştım. Benim yanımda Sinan'la da göbekli dedin ya, ne diyeyim sana? O balık etli demiş Nida. Sesi bencan gibi mi? Ha? Günaydın be. Yürüyen tombul demiş Gökhan Karahali. Senin eben yürüyen tombul. Senin ebene selamlar. Haydi başlayalım.

Türkiye'nin ilk yerli bulaşık makine kapsülü TEMS 4 yetkili Sansiro güvencesiyle Batakya'daki vakal ve marketlerde ve Sansiro'nun satış noktalarında alın bulaşıklarınızı yıkayın. TEMS uygun fiyatlı kaliteli 4 yetkili bulaşık makinesi kapsülü TEMS. Sansiro farkıyla sizlere sunuyorum.

Adra abi, sanki Çağla'yı biraz erken bayağı attım bugün. Sabri abi, günaydın Sabri Bey. Wink wink wink wink wink wink wink wink. Peter Peter Peter Peter Peter Peter Peter Peter Peter Peter McCatering. Sabah saatlerinde çorbalar McCatering'de. Dün deniz etkinlikleriniz mevkileriniz için harika menüler, yemekler. Şok fiyatlarla McCatering'de. McCatering Mustafa Ali Çavuş ve ekibine günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Evlerinin önü yonca, yonca kalkmış dam boyunca, yonca kalkmış diz boyunca. Rıfat marketlerinin indirimleri, acayip indirimler var. Rıfat marketlerde Gürkan Nisno'nun en sevdiği peynir var sevgili dostlarım. En sevdiği peynir. Dodoni ve feta almayı çok severim. Hep aynı kalitede çıkmıyor yalnız. Geçen de şeydeyken her ikisinde de aldım Dodoni de. Kefalonya'daki Dodoni muhteşemdi. Zaten sonradan aldım. Biraz daha böyle daha bir değişikti. Olabiliyor işte. Tenekeden tenekeye fark ediyor. Feta valma. Dodoni ve feta valmaya bayılırım. Hatta valmaya daha çok bayılırım sanki. Evet, Rıfat marketlerde feta valmanın kilogram fiyatı 10.90. 1001 çeşit tek adres Rıfat market. 1 litre süt Farmer. %3,5 yağlı. 1 euro. Life Joy Milo Portakali Vericoco 1 euro 1 litresi. Life Çay limonlu ve şeftalili 50 lepta. 50 lepta. Bak bunlar hep kalite marka ürünler. 52 gazoza. 6 adet 3 euro. Hem ekonomik hem lezzetli. Rıfat Market. Rıfat Market. Rıfat Marketler. Rıfat Marketler. 1001 çeşit tek adres Rıfat Marketler'de sevgili dostlarım. Rıfat Marketler. Rıfat Marketler'e günaydın. Günaydın abim Kalimera demiş. Durmuş harmonistas günaydın. Durmuşum günaydın. Günaydın. Günaydın. Bu yazıyı önce sen oku. Lisanı münasip aktarırsın. Geçtiğimiz pazar gözler dedi kurumum vardı. Bu yazıyı önce sen oku lisanı münasip aktarırsın. Geçtiğimiz pazar Kozlardere'de kurban vardı. Bazı gazeteciler haber yaparken inatla mahya diyor. Buradan düzeltmek isterim. Kozlardere'de yapılan kurbandır. Mahya iki minare arasında asılan ışıklı yazıdır. Lütfen özellikle gazetecilere sesleniyorum. Kelime katliamı yapmasınlar demiş Nida. Ama gazeteci diye geçinenleri çok kişiyi gördüm. Onore kelimesine onore diyorlar. Beni onore ettiniz diyorlar. Onore edilir, onore edilir, onore edilir. Ey Türkçeyi katletmeyin. Türkçenin içine çatır çatır yapmayın, şey yapmayın. Yani mürekkep yalamış kesim. Bir de Gümrücü'ne de bir şey çok söylüyorum. Bir şey çok yanlış kullanılıyor. Efendim türbe başkadır, mezar başkadır. Herkesin mezarı türbe olmaz. Gelmiş insanların. Efendim Allah katında sevilen insanların. İnsanlara çok iyiliği dokunmuş. Ne bileyim ben Allah katında ve insanların huzurunda çok sevilen insanların mübarek insanların mezarlarına türbe denir. Böyle her girenin mezarına türbe derseniz oh oh oh oh.

Onur ettiniz. Ne Onur'su be? Hiç olmazsanız sorun be. ChatGPT'ye MetGPT'ye sorun be. Ben şimdi teknolojiye var, teknolojiye ver. Daha neler neler, daha neler neler. El Hasan. El Hasan. Seni özledim Hasan. Gözümde tütüyesin Hasan. Gözlerimi kapıyorum, sen geliyorsun gözümün önüne. Açıyorum, sen geliyorsun gözümün önüne Hasan. Hiç sorma Gürkan. Yedi beni bu kumbinalar. Harman bitin, rahatlayayım artık demiş Ali. Sadece seni yemedi bu kumbinalar. Bu otlar, bu yoncalar Tayfun'a da yedi. Timuçin'e de yedi. bu kumbinalar, bu harmanlar bitene kadar bu kızandan işin ne olacak bilemiyorum ben. Gökhan D. Güven. Gürkan abi günaydın, drama selam olsun bu acılara, çalışanlara demiş. Günaydın be. İrfan Topal günaydın Gürkan kardeşim, yeniden selamlar derim demiş. Günaydın, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evlerinin önü yonca. Yonca kalkmış dam boyunca. Yonca kalkmış diz boyunca. Hatice abla. Meşeye günaydınlar, meşeye günaydınlar.

Birbirimizi ne kadar çekemeyen bir toplumuz. Yani çok terbiyesizce şeyler yapılıyor. Vallahi billahi. Yani bunu off the record söyledi bana Korifin'e sahibi ama söyleyeyim. Saat 11.30'da geçen akşam cuma akşamı gelmişler, polis gelmiş, müzik stop demiş. Kusura bakma demiş polis, yani şikayet olmasa gelmeyiz demiş, şikayet var demiş köyden. Diyor ki bizim komşuların, etraftaki komşuların şikayet etmesi imkansız diyor. Dedim ki yani diğer başkalarından gelmiştir, seninle aynı işi yapan insanlar yapmıştır bunu. Civardan, başka köylerden, şuradan buradan. Evet dedi. Yani birbirimizi böyle bu şekilde birbirimizin kuyusunu kazmaya kalkarsak olmaz yani. Bunlar yakışık almayan şeyler. Gerçi bana da yapıyorlar, bize de yapıyorlar ama yani her alanda oluyor demek ki. Erkekçe, efendim mertçe, işinizi iyi yaparak, işinizi düzgün yapmaya çalışarak diğerleri rakip olarak gördüklerinizin karşısına çıkın. Ona buna şikayet ederek değil. Tamam mı? Ya bak bu da çok önemli. Kekçe mertçe dürüstçe yapacaksınız işinizi. Ona buna şikayet ederek puan toplamaya çalışmayacaksınız. Ne oldu? Saat 12'de değil 11.30'da kestirdiniz müziği. Ha? Korifin'in müşterisi mi azaldı? Ha? Başınız göğe mi erdi? Amca biz gümüşeliler dürdürdük konuşuyoruz. Siz İskeçeliler yanlış konuşuyorsunuz. Po dürt demiş Gökhan Karaylı. Dürt kere dürt. Dürt tane usta, dürt saatte, dürt tane işi yapamadılar.

0: Ben de şikayet ettim karmayı. Polisi aradım kefalan ya da şeyde. Laganas'ta dangara dungara dangara dungara dangara dungara. Ve saat 11'in 12'si sabahlara kadar. Dedim Deborah'ın hakimi to dedim. Tote dedi yatır ses to Lagana dedi bana polis. Kriste to telefonu kapat telefonu konuşma dedi. Niye geldin Laganas'ta dedi madem uyumak isterdin başka yere gitseydin dedi. Bağırdı bana polis. Ya...
1: Gülkan abi senin bir Volvo'dan gezeyim bir akşam be. Gezdir beni.
0: Beni Volvo'dan gezdireyim seni ben.

Hangi aşama ayarlayalım? İlla akşam gece mi olması lazım? Gündüz olmaz mı Gökhan? Ben gece tehlikeli patikalara giriyorum.

0: Hilmi Şerif günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar Turan abi. Gümüşe de herkes ermiş diyor Turan abi. Tavuk boku yedirecisi dedi, yalama dezler. Tüh Allah bildiğini yapsın, bitmiyor, bitmeyecek onlar demiş Gürdan Salih. Biter mi canım mikroplar? Mikrop biter mi? Eğer aney vermezse Erol Agromix sevgili dostlarım. Erol Agromix'e çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. 10 euroya metre karesi 10 eurodan başlayan lazer kesim A kalite plakakiler fayanslar var. Daha neler neler var. Her türlü inşaat malzemesi var. Vitex marka iç ve dış cephe boyaları var. Labir ürünleri, züccacı ürünleri var. Praktikal güzelliğinde bir inşaat marketi. 1000 metrekare kapalı alanda 1001 çeşit ürün var. Ve dış alanda da her türlü kundur, çakıldır, makıldır, plakakiler, fayanslar, mayanslar hepsini bulabiliyorsunuz. Çaymakır köyünde Instagram'da, Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulup takip edebiliyorsunuz. Eora Beach Club Fener'de güzel sandviçler, güzel kahveler, harika ortam, deniz. Dostlarınızla, güzelse arkadaşlarınızla, güzelse ise hoş sohbet eşliğinde gidin Eora'da, Eora Beach Club'da, Eora'da keyfinize keyif katın sevgili dostlarım. Pam Eora, Pat Eora, Bikinete Eora, Eora. Bizim İsmail Batı Trankyalıları çok güzel bir helvayla tanıştırıyor. Metin helvası, Metin markası tayin helvası. Katkısız katıksız Türkiye'den geliyor. Ve Metin marka pekmezi de deneyin, bayılacaksınız. Aynı markayla tayini de var. Şükriye marketlerde, bazı pastanelerde, seçin satış noktalarında bulabiliyorsunuz Metin helvayı sevgili dostlarım. Abim seni bol olan getir beni düğünlere demiş Durmuş. Ha doğru vallahi bak. Durmuş armonistas. Kıvrak kıvrak oynak oynak basan armonyocuyu vovulan götürmek lazım düğünlere, doğru. Bir sevdalı, bir yanına da İlkan Akın'ı koyacağız.
1: İlkan abi ben seni her yere gelirim be. Senin bir Volvo evi.

Vallahi billahi. Otomatik araba kullanmayı Volvo unutmuşum. Geçen gün restoranda aldım arabayı, bindim. Vedat diye bana neresine basacağım bu arabanın, nerede diye, yaşı nereden çalışıyordu. Vedat diyor sen şaka mı yapıyorsun abi diye. Vardı vardı. Hayır be dedim. Aklım zaten benim beynim aklım fikrim laganasta kaldı dedim. Sonra öğrendim. Sonra alıştı be ben 10 dakikada. Nalıköy Köprüsü'ne bir tane laf etme. Ten yakında açılıyor demiş İlkan. Ben hiç görmedim, inanmam. Yollamış asfalt atmışlar. Açılışa kim gelecek? He? O kadar uzadı ki bu açılışa. Kim bilir kimler gelecek? Trump gelmesin açılışa. Bir anlasan, bir dinlesen. Günaydın, sadece ben daha ermiş olamadım abi bu kasabada demiş Oğuz. Sen ermişler zaten ermiş olduklarının farkında değiller be kardeşim. Sen çoktan ermişsin. Sen bizim yanımıza gelince biz niye ayağa kalkıyoruz, daha hoş geldin diyoruz. Sen çoktan erdin de farkında değilsin erdiğinin.

Ermiş olduğunu farkında olan bir tek benim. Ben sizin mürcidizim. Kaç çiçeğe te. Karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yiyenler tarikatını kurdum burada.

Abi Volvo'ya binmek isteyen şöyle gündüz gözüyle kolona yatırmadan bir insan gece nerelere biner? Hiç düşünemiyorum demiş Nida. Nereye varmış Oğuz diyor Halimoğlu'na gülüyor. Varmamış, ermiş.

İlhan, sizin bu köprünün açılışı Esnaeroğlu'nun az sonra ekranlarınızda deyip 4 saat sonra yayına verilen haber gibi oldu da, demiş Nidem. Senin için dünyayı yaparım, bir bilsen bir tövbe. Rahmetli Reha Muhtar'ın az sonrasına benzedi o. Faik, seni bekliyorum. Faik, sensiz programın tadı tuzu yok. Faik, hoş geldin Faik'cim.

Bak Ahmet gene uyanmadı bak. Hep toplantıdayım diyor bana bak. Bak nasıl yalan söylüyor bu Justin'in bak. Bu kızdan gece geziyor sabahlara kadar. Uyanamıyor ondan sonra her sabah toplantıdayım diyor. Yarın sabah saat 8'de günaydın diyeceğim dedi sana. Başak dedi günaydın bana 8'de. Süt başa. Efendim Sinap Semerci. Sinap ve Semerci İnşaat Gümrücü'ne de evinizin temel kazılmasından, temelinin kazılmasından tutun da en son kerevidine kadar her türlü inşaat işlerini tecrübeli ustalara emanetiniz. Sinap Semerci İnşaat'a gidin konuşun, anlaşın, görüşün. Uygun fiyat, kalite, tecrübeli ustalar. Sinap Semerci İnşaat olarak Instagram'da bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Faik akşam çupra tutmuş diyor Halimoğlu'na. Tuttun mu? Bana yine sadece kayıktan video yollamış. Balıkları yollamamış bana. Tuttun mu çipura aşam? La çipures, çipura lanyara. Ekosala çipures alanyares. O ki kanonikes. Günaydın Gürkan, benim gibi olsun çipuralar. Alanyares, egoim alanyares. Günaydın Gürkan, kardeş iyisindir inşallah. İyi yayınlar, sevgiler, saygılar demiş Enver abim. Bomba gireyim. Önder abi bir insan aşağı inşallah sen de iyisindir. Sen de hoşsundur. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. İmamoğlu Elektrik Yastıköy'de bizim Gökmen Balıkçı'nın bitişinde hizmetimizde. İmamoğlu Elektrik. Elektrik elektronik eşyaları, beyaz eşyalar, çamaşır makineleri, buzdolapları, İmamoğlu Elektrik'te ısı pompaları, klimalar, efendim güneş enerjisi termospanları İmamoğlu Elektrik'te. Hemen Yastıköy'de, ana caddede, ilk yopol yapısı topolojik visto Niza'nın bitişiğindedir sevgili dostlar. Günaydın şekerim, günaydın Rıdvan şekerim, günaydın Batı Trakya'nın püfdük püfdük püfdük püfdük börek yaptıran yufkacısı. Yufkalar çok güzel, yufkalar çok harika. Rıdvan Feyz'in yufkalarıyla yapılan börekler gerçekten 10 numara 5 yıldız. Çok seviyorum, çok beğeniyorum. Sizler de deneyin. Rodopil'indeki bütün bakkal ve marketlerde Trakya yufka Rıdvan Feyiz. Şeker gibi yufka. Şeker gibi yufka.

sana yollamıyorum, bahçeden çıpra isteme ondan demiş Mahir Tuzlacı. Tamam. Senin tuttan çıpradan ne olacak? Eyle Kalimera, Ali abime selamlar. Herkese kolay gelsin demiş İlker Kadir. Sana da kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Just Green günaydın demiş. Hani saat 8'de günaydın diyecektin. Ne oldu gene? Toplantı mı vardı? Casting'e mi gittin? Sabah. Casting mi yaptın? Günaydın Gürkan abi. Bardak eriği gibisin maşallah demiş Tarkan Berke. Bardak eriğine ben.

0: Miço, hadi açılış tarihini de vereyim. 17 Temmuz bir aksilik olmaz. 17 Temmuz'da Miço gelecek köprüyü açma demiş. Gombatlanmasın aşağı doğru dikkat edin. Biraz sakacana bizim Miço. Aşağı doğru gombatlanmasın. Günaydın, günaydın, günaydın Gürkan demiş Erdal Bayram. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Deniz suyunda temizledim. Ali Artim'le Hüseyin Agam'la yiyeceğiz onları demiş. Faik Tuzacı.
1: Yeter naz eyleme bana.
0: Neyi temizledin deniz suyunda mı? Bıra unutmamışım. Daha ben Gürkan abi. Sen tam saat 8'de mi açtın bu sabah demiş Ahmet. Ne fark eder benim kaçta açtım? Sen bana 8'de günaydın diyeceğim dedin. Sana gene meeting'e mi vardın senin? Ne bu sabah meetingleri böyle, hayır olsun inşallah. Hayırlı sabahlar abi. Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas Ahmet. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Faik akşam çıprat Miço gelirse yandık demiş Ali Molla. Kolay gelsin, yayınlar, günaydın demiş. Sevgili diyetisyenim Nermin Behir ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Elif Karaosman, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Oynar mısın? Vallahi bile teneketin gırtısına oynarım. Bu zaman kalktım sabah sabah şarkılarını ayarlarken Halime'yi samanlıkta basmışlar şarkısında bir oynadım. Size birazdan Halime'yi samanlıkta basmışlar türküsünü çağıracağım. Bastılar. Ondan sonra şeftali sana benziyor. Entari sana benziyor, şeftalisi bana benziyor çalacağım. Ondan sonra kaytan bıyıklarını sürsen nerelerine çalacağım. Ondan sonra tombul tombul memeler dam üstünde bu neleri çalacağım. Böyle harika muhteşem türküler hazırladım sizlere. Yeter ki minnete sindonizmeni sto radio city sto radio terapi minnete sindonizmeni. Ne güzel şarkılar hazırladım. Ne güzel türküler hazırladım sizlere. 17 Temmuz tamamında senesi meçhul 2026 mı 2027 mi 2027'de mi demiş Nihat. Aynı zaman demiş. Meeting hep var be demiş. Ahmet Just Green. Bu sabah sabah sabah sen geldin aklıma. Yeşil bokser aklıma bakınca sen geldin aklıma. Ya Prospera'da bokser aklı buldum. 3 tanesi 35 euro. Lacoste, Lacoste, yeşil, lastiği beyaz. Yollayayım sana fotoğrafını. Ondan sonra sen niye aklıma geldin? Çünkü senin deterjanınla yıkadım ve yumuşattım onları. Çok güzel, böyle hiç insanı irite etmeyen, hiç böyle bu da kimyasal bir koku dedirtmeyen yumuşatıcı. Çamaşırlarınızı yıkayın. Just Green, Ecosel Serpalıt, hiç kimyasal barındırmayan bu deterjanla. Yumuşatıcısını da koyun, yine Just Green marka. Bebeklerin biberonları Just Green'le temizleyin. Bebeklerin eşyalarını özel bebekler için hazırlanmış deterjanlarla temizleyin sevgili dostlarım. Onun dışında bulaşıklarınızı da Just Green'le yıkayın. Just Green. Just Green. JUST. Just Green. Bataklıkta, bakkal ve marketlerde. Gördün mü Faik ne büyük çıpra tutmuş diyor Lebcebül Hüseyin Agam. Sen erkenken alsana haplağını. Bugün erken başladın yine kaçırmaya demiş Faik Tuzlacı. Birbirinizle anlaşıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Gürkan'ı kandıralım, büyük mülüktü çıpıra tuttu diyorsunuz. Faik de diyorsunuz. Faik yine ayara tuttu. Ayara kopanisto. Ayara kopanisto bir Faik tuttu. Geçen sene demiştin radyo trafik box hareket yaptıracağım demiş Tarkan. He? Ne olacakmış? Ne diyorsun sen sabah sabah? He? He? Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin demiş Hüseyin Terkos. Günaydın. Bırak biraz şarkıyı dinleyelim. Haydi demiş Faik Tuzlacı.

Geçen sene söylemiştin radyoterapi boksajik yaptıracaksın demiş Tarkan. Ne diyesin be Tarkan be? Ne diyesin be? Radyoterapi boksana kimi yaptıracağım? Oo, yaptırdım dağıttım ben onları, sen kaçırdın. Senin götüne göre boksaraki nasıl yaptıracağım o koca göte? Sana lazım iki arşın kumaş lazım sana. Sen kumaşın arşını kaç para bir haberinde mi sana? Senin? Gene de dom sevdalım, babamın canı için Kadir'de yok değilim. Aynur ablam. Necdet abi. Günaydın. Aşkımsın aşkım. Yaptırdım o baksana ki de önünden radyo arkasında terapi yazıyor.

0: bulamadım. Günaydın ablam. Kolay gelsin, yarım saattir gülüyoruz gene demiş Aynur ablam. Allah yüzümüzden gülücükleri, gönlümüzden neşeyi eksik etmesin inşallah. İnşallah. Çok enerjiksin bu sabah gene demiş Ahmet. Just cream. Yollayayım mı sana donumu? Cevap vermedin. Korkma, sadece lastiğini yollayacağım. Korkma. Aha, korktu galiba kızım. Dinlet bunu da balım demiş. Ve bunu da balım abi demiş. Ankaralı Namık oğlumun tabancası. Bu ne be? Tin after he.
1: Beyaz gül,
0: kırmızı gül, güller arasından gel. Yarım giymiş beyaz ezye. Günaydın kanka, sakin tos, böyle bir yer mi demiş Serhat. Dur bakayım.

Yani ne oluyor da? Ne istersen var. Ne istersen var. Bunlardan da var. Onlardan da var, bunlardan da var. Aa, bu öndeki Faik bu. Tanıdım Faik'i bak. Şapkasını çıkarmış. Serhat bu Faik. Bak Faik bak. Bak videonu çekmişler Faik. Vay bari sen Faik videosunu çekmişler. Ben herkese göndermez miyim şimdi Faik videosunu?

ben sana dedim şapkanı çıkarma diye Faik. Dedim ben sana niye çıkardın şapkanı? Emre, Kalimera, öpüyorum seni Emre'cim, öpüyorum seni Semer'cim.

0: Eren Kamba. Yanımda da. Koca karılar anam. Çek çek çek çek çek. Eren Kamba yanımda hizmetinizde. Boyacı. Eren Kamba sevgili dostlarım. Boyacıya ihtiyacı var. 10 kişiye 15 kişiye ihtiyacı var. Boya işinden anlamanız gerekmiyor. Anlasanız da anlamasanız da, çalışmak istiyorsanız, gündelik çıkarmak istiyorsanız, güzel para kazanmak istiyorsanız Eren Kamba ile iletişime geçin. Ben size telefon numarasını verebilirim sevgili dostlar. Seni çatlatacağım, alacağım başka ya, seveceğim başka ya, seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Gürkan abi severek dinliyoruz, tüm Almanya'dan çalışan herkese Allah güç kuvvet versin demiş Murat. Günaydın Gürkan abi, Alçıcı Mehmet Hüsmen'e günaydın demiş Yağız. Almancı Murat tüm Almanya'dan sana selam demiş. Murat gel Gürkan abi, Almanya'da bile dinliyorum yayınını, hayırlı yayınlar. Ordu'nun dereleri yukarı aksak, keşke sevdiğimize kavuşsak demiş. Çok mutlu olduk. Keşke. Sabredin. Sabredin.
1: Genç olman bizi ayrıca teşekkür etti. Müzisyen arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Harikuladeydiler.
0: Ağam olasan, paşam olasan Ömer Darman'ı çaldım ben size.
1: Nasıl? Güzel yani. Şahaneler. Geldiğin için çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgiyle kalın. Sabaha kadar program yaparım.
2: Sevgiyle kalın, ışıkla kalın. Allah'a ısmarladık.
1: Şevaysan.com.tr'ye mesajlarınızı yorum.
0: Ama Faik orası Zaki Söz Dili. Ayıdere orası, Ayıdere. Ayıdere'nin kayalıkları orası. Sen kızısın, öyle çorak dağlar tepeler yok. Oraya pramat, oraya pramat. Onun sevduğu yarı bırakır da gider mi? Bırakır da gider mi? Enes Şerif beni dinliyor mu? Enes Şerif uyandı mı? Enes Şerif! Enes Şerif!

Geçen gün Özcan'ı da öptüm. Talikanın altında. Hiçbir şey demedin ya. Vedat Han ikisini beraber öptüm. Talikanın altından niye diyeceksiniz? Orada yıkanlardı talikayı. Girmişler altına. Öptüm ıslak ıslak. Hindistanların restoranına giriyor demiş Enes Şerif. Aynen öyle. Sen de seversen acıyı baharatı. Sen de seversen mutlaka tavsiye ederim. Mutlaka git. Indian Haveli. Neydi o? Singro muydu? Neydi o? Singro Street'te. Hemen başlangıcında. Hemen Akropoli'nin arka tarafında. Akropoli durağında iniyorsun. Metro durağında. Hemen zaten hemen oradan. Ben sana atarım Indian Haveli yazdığı GPS'e. Hemen oradan 100 metre zaten. Sen Atina'yı biliyorsun. Singro'nun başında. Aynen öyle. Singro'nun başında. Abicim. Of. Tut şunu. Döşeyelim abi. Singro'ya gidiyor Gürkan Atina'da demiş Mike. Aynen öyle. Vallahi bilen Singro'nun öyle bir yer olduğunu bilmezdim. Günaydın Ziya demiş Özcan Semerci. Ünlü olmadım ben. Ne Ziya'sı? Gürkan benim adım. Sizler de gidin Son Afro'ya. Vay araba daha nasıl kokuyor, nasıl kokuyor. Bir şişe şeyi boşaltmış Vedat benim arabaya. Bu araba bilenler bu araba ne güzel kokuyor, bu araba ne güzel kokuyor, bu araba ne güzel kokuyor diyorlar bana. Biraz semeleniyorum bu arabada. Yok ilk gün semelendim, artık semelenmiyorum. Ama halen kokusu devam ediyor, çıkmıyor koku. Bana vur dedik öldürmüş Vedat. Oturuyorum arabanın koltukları kayıyor, cat cat cat. Popom kayıyor arabada. Nasıl cilalanmışsa koltukları, ne sürdüyse koltuklara. Totoşum yerinde durmuyor arabada, zır zır zır zır kayıyor. Vallahi billahi. Ay Allah, sen insan görende osuruyor zannedecek. Yanında birisi olacak da. Ondan sonracıma ne anlatırdım ben Son Afro? Hem arabanızı çok güzel temizliyor içini ve dışını. Hem arabanıza parfüm ünüyor, hem parfüm hediye ediyor. Çok güzel parfümler yaptırmışlar kendi şeyleriyle, amblemleriyle. Ve üstelik bütün bunları sadece 18 euroya yapıyor. 18 euro. Üstelik arabanızı işince elinizden, evinizden alıyor. Temizleyip getiriyor sevgili dostlarım. Son Afro olarak Instagram'a yazın. Instagram'da telefon numarası var Son Afro. Sarıca yolunda tren yolunu geçince biraz daha ilerliyorsunuz. İleride sol tarafta Yunan mezarlığı var. Mezarlığı geçince hemen solda göreceksiniz zaten. Kocaman bir yerde Son Afro. Bilmesen de Singro seni çekiye çekiye demiş Bayık. Enes gidecek mi kardeşim? Indian Haveli'ye. İsmail Emine Sali, günaydın Gürkan demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Tut şunun ucunu. Zengin Mustafa, günaydın bebeğim. İki gündür seni dinleyemedim, arabanın bataryası düşmüş. Geçen gün seni dinlerken demiş Mustafa Zengin Fırnoz. Abi Mustafa, arabayı çalıştırmadan beni dinlersen tabii ki düşecek arabanın bataryası. Kaç saat kaldın arabanın içinde? La havle ve la kuvvete illa billahi velhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dendraki Rasim 200 euro getirdi akşam. Onu yiyeyim hintliler ne demiş Enes Şerif. İyi be. İyi be, helal olsun be. İyi be. Dendraki. Dendraki Rasim günaydın. Hadi en güzel, en senin günaydın. Düğünler Dendraki'de yapılıyor. Şapçın en üst noktasında. Camların arasında harika düğünler için Dendraki'yi seçin. Hiçbir şey olmaz abi, senin senin. Senin senin, senin senin, senin senin. Senin senin abi. Dendraki. Hellas Brokat, Brokat Evler. Keşan'dan sonra şimdi şubeleri Yunanistan'da. Hellas Brokat olarak Instagram'da bulun, takip edin. Nasıl yapıldığını, ne şekilde, ne kadar sağlam iskeletler kurulduğunu göreceksiniz. Ve ne kadar uygun fiyata yapıldığını öğrenince de şaşıracaksınız. Hellas Brokat, Hellas Brokat, Hellas Brokat, Hellas Brokat. Kafanıza işlesin diye öyle 100 kere söylüyorum. Hellas Brokat, Hellas Brokat, Hellas Brokat. Hellas Brokat Halime'yi Samanlık'ta bastılar. Hellas Brokat. Fatih'in yufkaları Şahin'de üretiliyor. Şahin'de üretilen böreklik yufkalar Horyatik eskersiz. 2015 yılından beri üretiliyor. 2005 yılından beri. Neyse, önemli değil yılı. Unuttum yılını. Fatih Trump'a günaydınlar dinliyorlarsa. Çok güzel yufkalar, harika yufkalar. Kavala'dan Evros'a kadar bakkal ve marketlerde Horyatik Eskerisiz adı altında bulabiliyorsunuz bu yufkaları. Parayı duyunca başka bir havayla tanıtıyorum sponsoru. Malaka seni demiş Faik Tuzlacı. Ya parayı duyunca hesaplıyorlarmış. Bu diyorlarmış, bu sponsordan şu kadar 200 alıyorsa bu ayda şu kadar para kazanıyor diyorlarmış. Bugünlerde hep benim aldığım parayı hesaplıyorlarmış insanlar. Ya ne kolay değil mi öyle? Ne kolay. Değil mi? Davulun sesi ne kadar hoş geliyor değil mi size? Ya. Ondan sonra kalkıyorlar Gürkan Esnoğlu'ndan iPhone'a 17 Pro Max istiyorlar. Ferrari Porsche de istemeye başlayacaklar. Yufkacını söyledin mi diyor, Gökhan Karahalli. Ama günaydın dedi bana, yufkacı söyledi mi? 10 dakika erken. Füsun Hanım günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Samanlıktan kaldıramadım samanı da zühtü. Ben sana yandım zühtü. Hele hele yandım zühtü. Hele hele yandım zühtü. Şarkıyı size dinletmiyorum zühtü.

0: varsa. Yakışıklı eniştem Volvo almak istermiş Gürkan abi, alsın mı diyor Ahmet Bayram. Yakışıklı eniştem bana sorsa ya, bana yansın.
1: Helal olsun.
0: Yakışıklı enişten ne iş yapıyor? Yufkacıyı tekrar söyle demiş Gökhan Karay, ne olur emredersin. Oh. Ispanaklı böreklerin tavuk göğsü yedim. Stesoskotopulo. Stekomatakya, burası menu. Ispanaklı börekten yedim.

Şef'ten 900 euro servis ödeyebilirse alsın demiş Enes Şerif. 900 euro servis ödeyebilirse ben servisten çıktıktan sonra günlerce bağırınıyorum. Günlerce kime sataşacağımı sataşacağım servisten çıktıktan sonra. 900 euro servis en azından minimum. Sonrakilerde 1300-1500'e kadar çıkabilir. Tane takakya değişti ne makakya değişti ne bir şey değişti. Çok buna girip çıkıyor. Giriyorsun. Çok acayip sinirli çıkıyorsun servisten. Çok nervous çıkıyorsun. Nervous yapıyorsun. tabii o kadar pahalı alınca onun da bir sigortası var. Yılda 800 bin euro da sigorta parası verebilecekse. Nasıl? Ben Volvo'nun yüzünden kötü yollara düştüm. Saat 12'den sonra kaldırıma çıkıyor. Ya? Tüm pezodrom yollarını kesiniyor mis gecenin. Fileli çoraplarla. Osman abi günaydın. Yazın iyi de kışın üşüyor insan. Bre kom servisi be demiş. Ne servisi? Bre kom servisi be demiş Ahmet Bayram. Ne olmuş? Bak şimdi Eylül, Ekim, Kasım, Kasım'da, Ekim'de servisi var. Tajinden para biriktirmeye başladı Volvo'nun. Üstelik Kavalalan'da mahkemelik iz kavga yaptık. Selanik boylayacağım. Selanik yollarını tutacağım. Günaydın, yine adaşıma Faik'e bir soru geliyor. Gölge karanlıktan mı korkuyor demiş Faik Şekerci. Faik, adaşın soruya gölge karanlıktan mı korkuyor?

saat 9.30'da ıspanaklı börek inir mi diyor İlyas. Ne zaman inir ben ıspanaklı börek? Deli misiniz? Nesiniz? Ha şu saatte kafa pastanesinin profiterolünü yesem tamam, yenmez mi belki ama? Ispanaklı börek ne zaman yenir? Gece mi yeniyor?

Giratos Aratos köyünde, Karacaoğlan'da. Karacaoğlan muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri artık taverna olarak hizmetinizde. Karacaoğlan'da artık bir taverna var. Giratos. Giratos sevgili dostlar. Niye inmesin bu saatte, börek mi demiş? Kafayı yemiş, bunlar sana laf söyleyecek, seni söyleyecekler diye demiş Ahmet. Ya ben laf olsun torbada olsun. Sanki bir şeyin yemenin saati var. Şeftali ile entari ne alaka bu şarkıda demiş İlkan solist. Çok fenasın, çok fenasın. Çok fenasın İlkan. Kızın şeftali bahçeleri varmış. Sulu sulu, sulu sulu. Oh mis kokulu Bursa şeftalisi. Kütür kütür, kütür kütür. Söyle adaşımı Özel'den yazsın, anlatayım detaylı demiş Faik Tuzlacı. Aynen öyle. Oh canım şeftali istedi. Vallahi bile. Yalnız ben tüylü şeftali tutamıyorum. Ay, bak aklıma geldi, tüylerim ürperdi ben. Vallahi bile ben hayatta tüylü şeftali tutamam. Ya soyacaklar ya da tüysüz olandan nektarin yayacağım. Bak aklıma gelince iç.

Hüseyin Ağam burada mı? Hüseyin Ağam Edoine. Hüseyin Ağam'a özel bir şarkı çalacağım. Ayağa taşa takılıp düşenler. Banyoda köpüklük alanlar. Banyoda sabunun yere düşenler. Bu varsa bile güvenmeyin. Vallahi billahi. Devletoğlu'na güvenin. Devletoğlu sürekli yanınızda, devamlı yanınızda. Devletoğlu. Devletoğlu sevgilerim. Devletoğlu evde hasta yatalak hastası olanlara maaş bağlatmak için, engellilere maaş bağlatmak için Devletoğlu var sevgili dostlarım. Devletoğlu Şapçı'dan sonra Gümüşcüne de Hüseyin Ağa'nın Ayşe ablanın olduğu yerde ve şimdi de Detaş'ta hizmetinizde Devletoğlu. Öptüm, içtim rakıyı, öptüm, çektim şarabı, içtim rakıyı, çektim şarabı, öptüm arabı. Yela, Hüseyin Ağa, Edoise Şaba, öptüm arabı, çektim. Sen tutabiliyor musun türlü şeftali kalp? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

Efendim Fatma Mehmet günaydın. Engin Ahmet günaydın. İrfan Abdullah günaydın. Emin Ferroğlu günaydınlar. Nermin Beyhan günaydın. Turgut Kurt günaydın. Ayla Mehmet. Hüseyin Yoluç. Selçuk Bekir. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hani Özcan'la Vedat öperken bu şarkı mı çalırdı? Gaza geldin abi demiş Emre Semerci. Ya. İkisini birden öptüm Talikan'ın altında. İkisini birden. Efendim. Bu iPhone'da vallahi billahi yemin ediyorum. Bu iPhone kullananlar, onlar da yaşıyorlardı bu sorunları ama sırf iPhone diye sesini çıkarmıyorlar. Hiç sevmiyorum bu iPhone'ları. Vallahi billahi. Dün arabaya bindim. Yok araba bir türlü, telefon bir türlü arabaya bağlanmıyor. Yani yok bağlanmıyor dedim. Arabayı söndürdüm, arabayı çalıştırdım. Olmadı. Kutuda box'tan donlarım var. Donlarımı almaya gittim. Bluetooth'la açmaya çalıştım box'tan kutusunu. Yok açmıyor. Açmıyor. Hay Allah'ım dedim. Ya Rabbim ya Resulallah, şifreden açtım kutuyu. Ondan sonra arabaya bindim, gene bağlanmıyor. Telefonu hep anakinisi yaptırdım, oldu. Hep haftada 3 kere hep anakinisi yaptırmak gerekiyor telefona. Ondan sonra yok iPhone öyleymiş, yok iPhone böyleymiş, yok iPhone öyle soğutma sistemi varmış, yok böyle soğutma sistemi varmış. Kefalınca sakin olsa beneye kaldım sıcakta. Sıcakta hemen tırnak ekran kararıyor. Hemen karartı veriyor kendini, koruma moduna geçiyor. Neden koruyacağız da kendini? Hepsi marketing, hepsi uyduruk. Hepsi marketing, hepsi uyduruk. Hepsi marketing, hepsi uyduruk. Ayımolla bundan sonra bana iPhone alma, tamam mı? Seni iPhone çıkınca bana Samsung al. Ya da Xiaomi al, bir şey al. Bak daha uygun fiyatta. En masrafa girmeyeceksin Ali. Tamam mı Ali? Bugün benim sponsorum kim? Enis Mali mi? Enis. Çektim şarabı, öptüm arabı, öptüm arabı, çektim şarabı.

0: Yuhuu, Seher günaydın. Bir şarkı Gürkan Tuke Tuke çaldır demiş Erdal. Dur bakalım, hepsine sıra gelecek. Dur bakalım, yedaylık mısın sen? Tam önce arabı öpelim. Bu sabah Hüseyin Agam'a özel program yapıyorum ben. Ya. Şimdi sırada Dirmenci Dayı var. Öğüt benim buğdayım var.
1: Girdim yarın bahçesine, çaldım.
0: Karışmayın benim işime. Karışmayın.

Boru deyince borusu tıkananlar, lan borusu tıkananlar, boruyu açtırmak isteyenler, gider borusu tıkananlar. Recep var. Recep annesiyle babasıyla hizmet veriyor. Andrea Papandreou'te konsolosun arka sokağında, Şükrü Market'in olduğu yerde. Efendim silikonlar çeşme çeşitler, evler, lavabolar da var. Bu tür malzemeleri de bulabilirsiniz dükkanlarında. Recep Bey ekibine, ailesine günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Benden telefon isteyebilirsiniz tabii ki. Günaydın, I love komutini demiş Chico. Ela Chico, orijinal olmayanı bu. Orijinal Chico nerede? Karanlık, geceler soğuk, sarıldık yattık. Öptüm yanağını, öptüm dudağını, öptüm yanağını. Serdar Ortaç'tan tabiatım böyle çalmadım bayağıdır. Günaydın olsun demiş Ayla Bayram. Öptüm arabı, çektim şarabı, öptüm arabı. Giydim şarabı, umane. Nasıl o şarkı tabiatım böyle? Ne yapayım tabiatım böyle? Teoman'la Serdar Ortaç, ne yapayım tabiatım böyle? Ne oluyor bugün? Beni çok merak eden var. Yıkılmadım, ayaktayım. Merak etmeyin demiş Hüseyin Aga.

Patatesleri satabildin mi? Reklam yapalım mı? Gürkan abi, okul çantalarının bezine dokunabiliyor musun? Çünkü ben de şeftali, bir de o beze dokunamıyorum demiş Aykut. Okul çantalarının bezine mi? Hiç dokunuyorum, niye ki? Okul çantalarının bezine. Okul çağı biteli çok olduğu için onu pek hatırlayamıyorum. Bizim zamanımızda bez yoktu. Okul çantalarından. Allah Allah. Bu nasıl bir tiktir Baykut? Yani şeftaliye dokunamayan çoktur türlü şeftaliye de. Okul çantasının bezine niye dokunamıyorsun? Kadifenimsi, kadifemsi bir bez mi de? Bir de benim bir huyum vardır. Hayatta yünlü ya da böyle sipleyen bir şey dokunduramam tenime. Hatta bazı kalın eşofmanları benim hayatta giyemem. Sıkıyor beni. Yok, ona da bir şeyim var. Bir alerjim mi? Neyim var bilmiyorum. Alerji değil de işte huy bu. Yok, sıkıyor kardeşim. Böyle çok hafif eşofmandan olacak, çok ince olacak. Onları giyebiliyorum. Bir de kot pantolonu da rahat ediyorum.

Ender Derviş, günaydın Gürkan, hayırlı yayınlar sana. Herkes selam sana, galiba bozuk iPhone'u sattılar. Ben de iPhone aldım 17, benimki süper çalışıyor demiş Ender. Herkes aynı şeyi söylüyor. Bende de iPhone var, süper çalışıyor. Bende de iPhone var, süper çalışıyor. Bu benim ikinci iPhone'um, ikisi de aynı. Bok. Siz Android telefon daha önce kullandınız mı? He? Hadi bu bozuk. Öteki de mi bozuktu? Sıcakta gittin mi iPhone'dan denize? He? Azıcık güneş gördüm, hop kendini kısıp karartıveriyor ekranı. Ateş gibi yanıyor, ateş gibi, ateş. Üstelik her yeri vuruldu. İşte bu portakal rengi olanlardan. Boya resmen yağlı boya yapmışlar üstüne. Tak diye yere düşüyor, tak diye bir yere sıyrılıyor. Geçen gün yine sakin dostla düşürdüm. Sırma saçlar. De oradan koca gidip bir boya parçası düşmüş. Sırma saçlar. Resmen boya parça parça dökülüyor resmen.

0: be.
1: Olsun be.
0: Turan abi bu ne? Vanil İçman günaydın kam demiş Aydem Atıp İsmail. Ha? Ama ben sana bir şey yolladım, başkasına mı yolladım yanlışlıkla, gelmemiş şey sana. Değirmenci dayı, ölsene benim bu dayı. Kime yolladım acaba, ben onu sana yollayacağım mı? Aa, aa,

0: Ha böyle çanta mı?
1: Senin buğday kurun.
0: Bu nasıl yanar döner çanta mı? Yaygan çanta.
1: Senin buğday kurun.
0: Bana bu gay çantası ya. Bu gökkuşağının renklerinde ya bu çanta. Bu nasıl alengirli çanta?

0: iPhone 3'ten beri iPhone kullanıyorum. Abinin ısınması bitti, ne şarj sorunu bitti ama Android de kullanmıyorum artık demiş Halil. Heh, bak doğruyu söylemiş. Ne ısınma sorunu bitti ne de şarj sorunu bitti. Bundan sonra iPhone kullanırsan beni... beni...
1: ver. Kimler dayanmış, kimler dayanmış.
0: Tamam mı? Bunda iPhone 18 alırsan beni... ver. Bak bu kadar büyük konuştum. Bak bu kadar büyük konuşuyor.

Semen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde mkt.rentekar.com internet adresi. Mkrentekar Instagram, mtrentekar Facebook profili. Harika arabalar, harika fiyatlarla kiralanıyor. Günlük, aylık, günlük, haftalık, aylık. Mekan Cars. Bu beze dokunamıyorum. Bu arada bende de iş telefonu iPhone hiç sevmiyorum. Kendimin telefonu Android demiş Aykut. Yaşa, doğruyu söylüyorsunuz. Çünkü iPhone öyle, iPhone böyle diyenler sırf iPhone olduğu için öyle diyorlar. Hiç sevmeyen bende. O çantayı ben görmek istemiyorum uzaktan. Bırak dokunmayı. Nasıl çanta öyle? Aykut. Nasıl engirli çanta o? Allah'ım yarabbim sen. Hollanda Başbakanı bak nişanlısını almamış NATO zirvesine giderken. Aile Bakanı karşılamış, Türkiye Aile Bakanı. Acaba nişanlısını alsan değil, nişanlısıyla kol kola girsin, el ele gitselerdi ne olacaktı? Ben çok merak ediyorum. Kime karşılaştıracaklar? Ajdara mı karşılaştıracaklardı? Ne yapacaklardı? Hollanda Başbakanı mı? Aha, geçen sene de bu zamanlar iPhone oynadığı için derdin ama ne oldu? Ha ne oldu? Aldın demiş. Ben almadım. Ali aldı onu, bana hediye etti. Zolarlısın Android de demiş. Zolarlısın Android'e, Android demiş Ahmet. Niye? Niye zor alırım? Bayram. Sen yine bırak, dünden hazırsın bırak. Bırak dünden hazırsın sen yine. Erdem. Soyadı biraz tuhaf değil mi demiş Turan abi. Yok, bizim burada 31'ler çok. Bizim burada çok 31 var. Balkan'da 31 soyadlı çok insan var. Ya bu bizim damadın arkadaşı Ahmet 31. En son İtalya Başbakanı gelmiş NATO zirvesine. Meloni, vay vay vay vay vay. Delikanlı nardır. Canım bunu ki kimse karşılamıyor kapıda, herhalde yoruldu. Türkiye Cumhurbaşkanı bekle bekle bekle. Ha, bunun caz kendi kendisi de geliyor. Meloni.

0: Günaydın Gürkan abi, nasılsın bakalım? Korifide olacağız bu akşam. Sen de gel abi, yakından tanışalım demiş Neste abi. Ama dünden beri canımı sıktınız benim. Denize gel, oraya gel, buraya gel. Allah'ım ya Rabbim.
1: Delikanlılar dururken
0: başlayacağım ağlama şimdi. Ünlülerle tanışmak öyle kolay mı be? Allah'ım sen. Seden. Alın be ya birer ya çahiyya o mi? 14T Pro rahat edersiniz demiş Seden. Çok haklısın. Çok haklısın. Alırsın dedim, alırsın demedim demiş. Alışırsın dedim, alırsın demedim demiş. Ahmet.

Ahmet. Bu defayı armağan ediyorum. Bu defayı arkadaşıma Miolitis Masya Tutrago diyor. Tuafiyarono. Nereye gideceksin akşama? Biz oraya gelelim demiş Alimon'la. Akşama sizin gittiniz, yine gideceğim. Benden kaçabileceğinizi sanarsanız balık yemek için yanılıyorsunuz. Fahin şapkasına GPS taktım. Ya GPS taktırdım Fahin şapkasına. Nereye gittiğini görüyorum Fahin. Efendim Dimap Peças'ın yağları, zitin yağları artık 30 euro metrekaresi. Ne metrekaresi be? 5 litresi 30 euro. Soğuk sıkım. Korone ekip kiliye. En iyi zeytinler. En güzel zeytinler. Efendim çaprazlanmamış, genetiğiyle oynanmamış zeytinlerin yağları bunlar. Korone ekip kiliye zeytinyağı. Artık Dima Peças'ta 30 euro 5 litresi. 30 euro 5 litresi. 30 euro 5 litresi. 30 euro 5 litresi. Veysel diyor bir tabak ciğer söyleyecek mi sana diyor Neslihan. Ta Veysel benim neyi sevip neyi sevmediğimi bilmiyor. Benimle tanışmak istiyor. Ben ciğerin kokusunu 2 metreden ittireyim geri. Hey, darpa sarılık ciğer. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Ne diyor bunlar Baçiko? Bunlar ta benim neyi sevip neyi sevmediğimi bilmiyorlar. Baksana benimle tanışmak isteyenler bak Çiko'cum bayağı. Günaydın I love Santi demiş Hüseyin Süleyman Çiko. I love Çiko, I love Çiko, I love Çiko. I love Komodini, I love Komodini Çiko.

0: Abi sen çok inatsın. Sen olsan inat için getirirdin nişanlını değil mi demiş İlyas. Hollanda başbakanı gibi olsam mı? Nişanlımsız gider miyim bir yere ben?
1: Yavrum da sana,
0: yokluğunda kim ne yapacak nişanlısı?

Nurten ablam afiyet olsun. Vay ne güzel. Bu çiçekler gene ilkbaharda açmıyor mu be ya? Bunlar nergis değil mi? Canım bu zamanda nergis açar mı? Bunlar nasıl nergis mi? Nurten abla?

Ha şimdi başlayacağım ününe susta şarkıyı dinleyelim demiş Faik Tuzlacı. Dinletmeyeceğim, keseceğim tepeyle yarıda. Ha. Bana maniye gitme. Gitme bana maniye, bak haplarımı da almadım, belli olmuyor mu? Bitmiş haplarım. Ha? Psikiyatristimi de bulamadım. Meltem Kırcalı'yı da bulamadım. Psikiyatristim yeni psikiyatristim. Meltem'e günaydınlar. Meltem Kırcalı. Sizin de psikolojik probleminiz varsa benim gibi doktora gitmekten çekinmeyin. İnsanın her türlü problemi, sorunu olabilir, şaka bir yana. Psikolojik olarak da kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz, rahat hissetmeyebilirsiniz, güzel hissetmeyebilirsiniz. O durumlarda da psikolojinizi düzeltecek psikiyatristlere tabii ki gidebilirsiniz ya da psikologlara gidebilirsiniz sevgili dostlarım. Benim ayar odunculuk, ayar odunculuk, adı odunculuk, kışın odun var, inşaat malzemeleri var, cispisi var, cispisi her türlü işi yapıyor. Benim kiralık sandalyeler, masalar var, Cemal'de, ayarda. Cemal'e günaydınlar. Cemal'in işi sürekli, yıllardır hep beni dinler. Radyo sabahleyin açılır ve program bitince kapanır. Çok teşekkür ediyorum. Büyük Müselimköy girişinde benzincinin yanı mezarlığın karşısında her türlü inşaat malzemesi var. Beyaz iç ve dış cephe boyaları da çok güzel fiyatlarla var sevgili dostlarım.

Agroservis'e çok teşekkür ediyorum. Devam ki. Agroservis bizim kızanlarına günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Agroservis sevgili dostlarım. İş makineleri ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü AdBlue ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumları, markuşları özel makine ile yapılıyor. Cisplerin hidrolik bukalarının silindirilerinin tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörleri ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her cebe uygun motor yağları bulunuyor. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini de yapılıyor. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri de var. Eray, Feyiz ve Şakir, Mehmet, Kozlukebir'de Şaba, Kozlukebir'e Şaba, Kozlukebir'e Şaba, Kozlukebir'e Şaba.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ankara'da sabah koşusunda. Bırak Macron'a bakın nasıl koşuyor bırak. Bırakın bana, bakın bana, bırakın takmış sabah sabah gözlükleri koşuya çıkmış bırak. Bir sabah da koşmasan olmaz mı Macron? Vallahi billahi sen ya. Aynı benim gibi spor seviye bu Macron sevgili dostlar. Şimdi şey yapacağım. Ondan sonra gene kuru fasulyeyi çalacağım. Tamam mı? Gustar Usuleo sponsor tanıtacağım şimdi. Erol Mermerci Erol. Her türlü mermer işleri. Erol Mermerci Mermerci Erol. Erol da...

mermerler, granitler. Efendim uygun fiyatlar. Erol kardeşimiz de evrensel mermercilik, basamaklara merdivenleri mermerler. Erol'da. Fikret abi, beni dinliyorsan Erol'un metnini bana gönderir misin? Ben o metni bir türlü bulamıyorum ya. O metin ne olduysa, nasıl olduysa, nasıl apotik hepsi yaptıysam onu, Erol'un metnini hiçbir yerde bulamıyorum. Ne ana bilgisayarda, ne yedek bilgisayarda, ne de USB'de bulamıyorum. Erol'un metnini bana bir gönderin. Fikret abi, dinliyor musun beni? Dinlemiyorsa da yazacağım. Ondan sonra söyleyelim Erol'u. Çünkü geçen gün o bana yazdı ama onun yazdıkları da nerelerde kaldı göremedim. Arkalarda kalmış. Günaydın, günaydın. Biraz geç oldu ama gün çoktan aydı. İyi yayınlar, güzel gün olmasını diliyorum. Tüm dinleyicilerine sevgiler Gürkan kardeşim demiş Ayşe Mert Oğlu ablama. Sevgiler, saygılar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Efendim Şener'e çok teşekkür ederim. Şener Batrakya'dan kulağı az duyanlara, az işitenlere hizmet veriyor. Şener harika fiyatlarla size hizmet veriyor. Şener Hondo Center'ın karşısındaki yolda. 2-531-0-2700 numara telefonda. İskeçe'de. La Gustaro, La Gustaro Meyen İskis adı altında. Zanakis'in karşısında Şener hizmetinizde. Serdar, koltuk döşemi, pergola üretimi, koltuk üretimi, efendim tenteler. Ela Gorimu. Jel kaplamalar. Serdar bu işin uzmanı. Gümüşlü Kozmiye yolu. İkinci kilometrede eski Mazda ajantesinin olduğu yerde hizmetinizde. Evet. Trakya Mobilya, Epiplasakis. Tüm ekibe günaydınlar. Epiplasakis her iki şubesinde de, hem Şapçı çıkışındaki şubesinde, hem de Gümüşlü'de, Bostos'un arka sokağında, Bugaçatı'nın da Filiz'in yanındaki şubesinde, tüm teşhir yerindeki mobilyalara %40 indirime, %40'a varan indirimler yaptı, yararlanın. Prefabrik ev içinde Trakya Mobilya'yı seçin. Tüm ekibe günaydınlar. Felişte'ye günaydınlar. Mehmet'e günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Daikin, Elci ve Daikin Gümüşlü'ne ana bayi. Ahmet kardeşimiz, sevgili dostlarım. Ahmet Mustafa. Bu işin uzmanı, kendisi inşaat mühendisi. Kendisi makine mühendisi. İnşaat mühendisi diyorum. Ahmet Mustafa. Elci ve Daikin markalarının Gümüşlü'ne ana bayi, sevgili dostlar. Tavsiye ediyoruz. Sizi üzmeyen markalar bunlar. Ve Kendo Elika Epikopiyas. Kendo nerede? Kendo Yeni Yolda. Yeni Yol'un merkezinde hizmetinizde. Kendo Oktay Bey ve ekibi, evyeler, lavabolar, çeşmeler, musluklar, kapı kopları, gardıroplarınızın, dolaplarınızın içinde çeşitli mekanizmalar Kendo'da, sevgili dostlarım. Enap Kendo, Pame Kendo. 48 numarada Yeni Yolda Kendo. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Son durak ana toprak dediğimiz yerde hizmetinizde. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşlere çok teşekkür ediyorum. Kırmahalle Cami karşısında hem 2 numarada Smart Tasarım Meleğin olduğu yerde hizmetinizde. Ve İlyah Tida kuru temizleme, yaş temizleme. İlyah Tida'nın tüm ekibine günaydınlar, kolay gelsin. Halı temizleme, süet temizleme, deri temizleme, gelinlik temizleme. Fiyolojikos kazarizmos. İlyah Tida Suleo, İlyah Tida Suleo. 8 numarada Yeni Yolda Suleo. Pompa deyince, pompa çiçeğince. İbrahim Boğlu Alper. Son model tezgahlar. Arabaların her türlü pompa sorunları, problemleri. Yeni nesil traktör ve arabaların diagnostiko alete bağlanması için, hizmetleri için pompacı İbrahim Voğlu Alper'i seçin. Bıyıklı Köy'de, sevgili dostlarım, yolda kalanlar da seçebilirler. Huzur cenaze hizmetleri. Yeni açılan bir cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu, sevgili dostlarım. Huzur Domruköy'de 7/24 hizmetinizde. Cenaze nakil ve defin hizmetleri, yurt dışı havalimanında cenaze nakil hizmeti, 7/24 hizmetinizde. Domruköy'de çok teşekkür ederiz Kutura. Programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Cenaze hizmetleri Mehmet Salih. Grafio Teleton. Gustaro Suleo Moromu Gustaro. El apame, imajın Nuran Hasan. Süsleme deyince, süslemeci deyince Nuran Hasan, imajın, sevgili dostlar.
Uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyorlar. Gümüşhane'de de iki şubesi olan tek süslemeci İmajın Nuran Hasan. Instagram'da da tatlı telaş 0807 olarak bulabilirsiniz. Kanarya 30'da, 10:18-16'da. İmajın Nuran Hasan ve İmamoğlu cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Gümüşhane'de nerede? Hüseyin Çapulu ve Çapuloğlu'nun girişinde Batı Trakya'da ilk açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu başarıyla işlerini yapmaya devam ediyorlar. Erhan ve Erak İmamoğlu'na günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ayrıca Hüseyin'den çok fazla memnunum. Arabamı hem çok güzel yapmış hem hiç fark edilmiyor efendim boyanmış yeri. Bir de yap bile demedim, aklıma gelmedi. Ben uzun zamandan beri arabayı ilk aldığım günlerde kendimi yıkarken basınçlı suyla sıcak su sıktım arabaya ve arabanın sağ ön kapısının üst lastiği aşındı. Onu değiştirmiş. Vallahi de billahi de ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok teşekkür ederim Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi. Harika fiyatlarla harika hizmetin adı. Onlar 15 kişilik kocaman bir ekip. Tüm ekibe günaydınlar. Tüm ekibe çok teşekkür ederim. Hüseyin Çapuloğlu Kanfa köyünde işte dediğimiz gibi İmamoğlu'nun oradan giriyorsunuz. Biraz daha ileride göreceksiniz zaten. Orası araba dolu. Araba. Tüm ekibe kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Boya ve kaporta işlerinde Hüseyin Çapuloğlu diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin'e programımıza yaptığı katkılardan dolayı. HBS'li Ramadan Kadri. HBS'li Ramadan Kadri Pame. Psiktikos inoantropos. HBS'li Ramadan Kadri Psiktiklimatizmos Eksanerizmos. İkosis Doktoris Oktobre 322 numarada. Şimdi bize de getirecek bir klima takacak Ramadan. Püfür püfür olacak. Köş kesecek. Püfür püfür püfür püfür esecek. 12'lik yeter mi buraya dedi. Yeter dedim. Sen dedim kendin bak dedim. Yeter 12'lik. 12'lik. Ela gorimu. Ela gorimu kanu. Ela gorimu reo. Ela Ramadan hakimu. HBS Ramadan kadri. Bakkalların, marketlerin, kasapların, buzdolaplarının kurulumunu yapsın, bakımını yapsın, gaz dolabını yapsın. Agorimu. Ela gorimu Ramadan hakimu. Pamme. İnsanın bak şeyi böyle olacak. Menajeri böyle olacak. Hemen Erol Mermerci'yi bulmuş. Erol Mermer yazayım ben buraya. Ben çünkü Enkosan Hasitimanla. Enkosan Hasitimanla dedi Brisco. Erol Mermerci. Kapı, pencere, balkon mermerleri kesim ve montajı. Basamak kesimi ve montajı. Her kalitede mermer ve granit mevcut. Şömine yapımı. Mezarlara mermer kesim ve yapımı. İlgilenenler ilgilenenlere telefon numarasını verebilirim. Sirkeli Bastırlıköy yol üzerinde. Mermerci Erol. Fikret abi duymaz seni çünkü Bulgaristan'a gidiyor, Sofya'ya gidiyor demiş Mesut. Duydu beni. Duydu beni. Ella. Ella pame. Ella tina valme tora fasulyeyi mi tuketukeyi mi? Tuketukeyi mi koyayım, fasulyeyi mi koyayım? Vay kuru fasulyeyi çok seviyorum, bayılıyorum. Bu sefer halden iki katı daha fazla alacağım. İyi mali, 200 liralık fasulye alacağım. Günaydın, kolay gelsin demiş Ferişte Mehmet. Günaydın Ferişteciğim, günaydın. Salih Sani. Günaydın efendim, iyi programlar diyorum demiş. Günaydın. Günaydın Salih ve Mehmet ortakları. Günaydınlar huzur cenaze hizmetleri. Salih ve Mehmet. Günaydınlar. San Siro'ya günaydınlar. Temps 4 etkili bulaşık makinesi deterjanı San Siro farkıyla sizlere sunuluyor. Türkiye'den ithal ediyorlar bu deterjanı. Bunu atıyorsunuz makineye, bulaşıklar tertemiz çıkıyor San Siro farkıyla. Seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro satış noktalarında.

Çok güzel bir Karadeniz türküsü beğenirsen çalarsın demiş. Yapay zeka çalmıyorum. Kusura bakmayın. Yapay zeka şarkıları yayınlamamaya gayret gösteriyorum. İnci Aslan İnci Hanım. Bunu daha önce de söyledim. Çünkü yapay zeka şarkıları sanatçılara, bestecilere efendim, uğraşıp da stüdyoya girip de bu kadar emek verip bu şarkıları yazanlara saygısızlık oluyor gibime geliyor benim. Ben şahsen yapay zeka şarkısı çalmamaya özen gösteriyorum. Mücevherat Kuyumculuk Edirne'de, Edirne'nin merkezinde Aykut Saygın ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Aykut Saygın ve ekibi Edirne'de İş Bankası'nın karşısında tam yanına Sina Pırlanta'yı da açtılar. O da kendilerine ait. Güvencesini ben veriyorum size. Yıllardan beri tanırım. Yıllardan beri Edirne'liler de tanırlar. Edirne'liler de bilirler kendilerini. Onlar yılların esnafı.

yapay zeka ile reklam yapanlar da aynı şekilde. Zor, o kadar stüdyoda adamlar reklam yapmaya çalışıyor demiş bir arkadaş. O başka şey. Onu ticari amaçlı olarak reklamlar yapılıyor. Yapay zeka ile yapılan

0: mesleği.
1: Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.
0: Böyle bu kadar güzel sesi olan bir adama reklam okutmak kaç para biliyor musun sen? Normalde stüdyoda onu söyleyen arkadaş. Ya bak sese bak. Diyor. Ya böyle etkili bir ses bulmak benim sesim gibi çok pahalıya mal oluyor. Biliyor musun sen? Kaç para o? O öyle etkili ses bulmak o yapay zekanda bedava. Sen ne gülüyorsun be Hasan? Sen ne gülüyorsun be? Kimmiş o arkadaş diyor Enis Şerif, söyleyemem. Bugün Instagram'da bu sabah bir kızan gördüm. Kızan dediğim genç işte 23-25 yaşlarında birisi. Casting'e gitmiş 17 yaşında. 75 yaşında bir adam tişörtünü çıkar demiş, pantolonunu çıkar demiş. Pantolonu da çıkar deyince butlarımı bakacak zannettim, uyumlu mu demiş vücudum diye demiş. Ondan sonra demiş donunu da çıkar demiş. Demiş donunu da çıkar deyince çocuk pireste anapode strofes öyle diyor. Ondan sonra demiş oho demiş bütün Türkiye'nin bütün ünlüleri demiş. Çok ünlü isimler vermiş. Çok ünlü mankenler, çok ünlü oyuncular. Hep demiş çıkardılar donlarını demiş. Baksana sen 75 yaşında kola göroza bak. Bak. Tebüle bile şeyler oldu diyor ama diyor hayatta isim veremem diyor. Hiç diyor ısrar etmeyin diyor isim veremem diyor. Ben sen de hiç ısrar etme isim veremem. Enis'cim isim veremem hiç ısrar etme. Nurgül nerede be? Nurgül bir ortaya çıkıyor bir kayboluyor be. Bu ne Nurgül be? Nerede bu Nurgül be? Mekke'nin sabah saatlerinde çorba çeşitleri. Mekke'nin düğünlerinizde, etkinliklerinizde, mevlidlerinizde en güzel menülerle en iyi hizmeti vermeye gayret ediyor. Sıcacık, tazecik geliyor yemekler, menüler adresinize. Enis ödüğü sen görmeyesin demiş. Enis Şerif. Ha, bunlara da ödeniyor mu? Bu sesler için bunlar bedava olmuyor mu? Sandım bedava yapıyorsun onları, yaptırıyorsun yapay zekaya. Reklam hoşuma gitti ondan güldüm demiş Hasan. Kıskanma, bir gün Enis'ten aranız düzelirse sana da yapar. Kıskanma. Sesli okuma birinci programı yapana saygısızlık. Demek ki senin yaptığın reklamı beğenmiyor demiş. Benim vallahi ağzım yorulmuyor, ben çok memnunum. Ağzımdan söyleyeceğime söylettirivereyim yapay zekaya. O arada ben şimdi Politikos Shop'tan, e-shop'tan tişört bakıyorum kendime. Tövbe yeminler ettim, tövbeler ettim, başka alışveriş yapmayacağım diye. Vay yarabbim yarısına, niye böyleyim ben be? Ben bu huyumdan nasıl vazgeçeceğim söyleyin bana. Ha? Nasıl vazgeçeceğim ben bu huyumdan be? Çok fena bir huy bu benim ki. Oh refile bu. Bak bugünden itibaren indirimler başladı. Dünden itibaren mi başladı? Ama ne indirimler var? Sitenin adını söylemeyeyim de siz benden önce girmeyesiniz. Siz benden önce girmeyin, sitenin adını söylemeyin. Helal! Ya demiş. Bedava bir şeyin yok demiş. Ödeyeyim ben onları demiş Enis. Teşekkür ederiz. Ay başım ağrıyor sanki. Sanki başım ağrıyacak gibi. Ve devam edelim. Rıfat Marketlerin indirimlerini. Rıfat Marketlerin prosperolarını duydunuz mu? Bakın ben size söylüyorum. İlk önce aklıma gelen ne biliyor musunuz? Feta valma filike filez mu? Rıfat Marketler'de feta valma 10.90 kilogram fiyatı. Rıfat Marketler'de süt 1 euro, Farmer 1 litresi. Rıfat Marketler'de serinleten kampanya Life Joy Milo Portokalli Verikoko sadece 1 euro 1 litresi. Efendim, Rıfat Marketler'de serinleten kampanya 50 lepta Life Chai Erlükle ya da Seylan çayı, limonlu ya da şeftalili. 52 gazoz 6 tanesi 3 euro. Rıfat Marketler sevgili dostlarım. 1001 çeşit tek adres. Rıfat Market. Hadi yaz bacağım şimdi enişte aramızı açmaya çalışıyorsun demiş Hasan. Aa, ben aranızı yapmaya bulmaya çalışıyorum. Niye açmaya çalışacağım şimdi ben aranızı? Ben öyle bir insan mıyım ben be? Ben öyle fitne miyim be? Aa, sen gene. Sen gene. Şimdi Hasan yazıyor dersem olmaz kavga çıkar. Hasan yazmayın sorma gibi yazdığını.

kuşun üstünü açmayı unutmuşum, hemen açtım kuşun üstünü götürdüm. Annemlerin tarafına Osman kalmış öylece hayvancık. Saat 10.22 olmuş. Günaydın Gürkan Bey, senin sesini duymadan yapamıyoruz demiş Halil Osman Bey. Halil abi bey, günaydın, günaydın, günaydın. Bana niye bey diyorsunuz? Kara kaşlı yar, söyle derdini. Nereden bileyim ben senin cama geldiğini. Mona Lisa gelinlik. 1270 tane gelinlik var Mona Lisa'da sevgili olsam. Hira Diakoşev Dominda gelinlik var. Hem azınlığın hem çoğunluğun tercih ettiği gelinlik. Hatice abla 30 yıllık tecrübeyle bu işi yapıyor. 30 yıldır bu işi yapıyor Hatice abla. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Ayrıca canlı çiçeklerle gelin yolu süslüyor. Gelin masası süslüyor, gelin buketi yapıyor. Bütün süslemeleri de canlı çiçeklerle gelin arabası süslüyor. Şu Mona Lisa eczanenin bitişinde, Tuzcuköy girişinde. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Ve sevgili dostlarım, Master Travel İskeçe'de. Master Travel artık bundan böyle Tempo Turizm İskeçe İstanbul hattındaki İskeçe ili için yetkili acentesi olarak faaliyete geçti. İskeçe'den İstanbul'a her gece 22.30'da hareket eden Mercedes Travego lüks otobüslerle keyifli bir yolculuk yapmanız mümkün. Piyasanın en uygun fiyatları sadece 20 euro. İstanbul'dan İskeçe'ye her akşam saat 20'de hareket ediyor Master Travel. Ayrıca her türlü paketler, turizm paketleri, uçak biletleri, otel kiralama işi için Master Travel'ı seçiniz efendim, seçiniz. Master Travel, Master Travel, Master Travel.

Ali. Ali. Hey Ali. Sen, ben. Timo, Timo'nun eşi. Senin eşin benim eşim. Yemek gideceğiz, parayı sen ödeyeceksin, tamam mı? Ali. Duyuyor musun beni? Kara kaşlı.

Καλημέρα φίλοι μου στο Four Seasons Hotel Istanbul. Στη παλιά πόλη όπου πριν πολλά χρόνια ήταν φύλακες και δίπλα στην υποανακαίνιση δική μας Αγία Σοφία είχα μια εξαιρετική βραδιά γευσηγνωσίας. Δίπλα στη δίαση μους Τούρκους φιλέλληνες φίλους μου επί πολλά χρόνια. Dear Lakis Gavalas. Lakis Gavalas. İstanbul'dan fotoğraf paylaşmış, çantasına bayıldım. Çantasından pantolonuna bayıldım Gavalas'ın. Ben de böyle çanta alacağım, ben de böyle kırmızı saat takacağım. Bunlara bu saatler mahatler özel mi yapılıyor? Kendimi dikiyor, modacı olduğu için anlamıyorum. Allah'ım yarabbim. Hiç modadan anlamıyoruz, hiç anlamıyorum modadan. Hiç kırmızı saatim olmadı. Ne bileyim ben senin boru deyince borucu deyince borusu tıkananlar, borularını su gidenlerini açtırmak isteyenler Recep'e gidiyorlar. Recep'in annesiyle babasıyla beraber hizmet veriyor. Konsolosun olduğu sokakta değil, arka sokakta Şükrü Market'in olduğu yerde Andrea Papa'nın 3 numarada. Ayrıca ev yerel lavabolar, silikon çeşitleri, gider borularını da bulabiliyorsunuz en uygun fiyatlarla sevgili dostlarım. Andrea Papa'nın 3 numarada boruları tıkananlar, lağım borusu tıkananlara ben telefon numaralarını verebilirim Recep'in. Erol Agromix 10 Euro'dan başlayan plakakiler fayanslar var, lazer kesim. Her türlü plakakiler fayanslar var, çok seveceksiniz. İç ve dış mekanlar için, duvarlar için her şey. Vitex marka boya çeşitleri, her türlü inşaat malzemesi. Praktikal güzelliğinde bir inşaat marketi Çaymakıf köyünde ve Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Müjgan. Düm düm tek, eğlen oynar seke seke. Seni elinden alamıyorum. Dostum merhaba, Kalimero. Öğrenci indirimleri de başladı. Perihom'da %20 öğrencilere özel indirimler mevcut demiş siteden. Perihom'da öğrencilere özel %20 indirimler de başlamış sevgili dostlarım. Perihom'da İskeçe'de Siras 3 numarada. Fikret abi yok burada, yolculuğa gidecekti işe demiş İlhan Solis. Yalnız Fikret abi o iş çok yoruyor benim gördüğüm kadarıyla. Yorgun argun geliyor. Geçen gün uykudan kalktı geldi. Zor iş sıcakta yollarda. Ama şimdi kaç yaşında adama bizim akıl verecek halimiz yok yani. İnsan isteyen, herkes istediği her şeyi yapabilir. Ben yorgun gördüm sadece. Yorgun gördüm beni. Yorgun gördüm.

Özgen. Sevgili dostlarım, sevgili canlarım, ciğerlerim, canlarım, ciğerlerim, Fatih'e çok teşekkür ederim. Fatih Trump'a Şahin yufkası. 2015 yılından beri sizlere hizmet veriyor. Şahin'de üretilen harika yufka, muhteşem yufka. Fatih Trump üretiyor bu yufkaları. Ve Kavala'dan Evros bölgesine kadar bütün bakkal ve marketlerde el yapımı bu böreklik saç tapişmiş yufkaları bulabiliyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Ve devam edelim. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Agora Plus'ların indirimlerinden bahsedelim sizlere sevgili dostlarım. Agora Plus'larda Nescafe 6.90, Agora Plus'ta Yarım Çınar'ın karşısında. Kajolin Extra Extra Large 82 mezuralık 3.99. İfandis Kotobiküyes 1 kilogram, Apostolos Kotopulo 7.99. Babylino 4-5-6-7 numaralı Panavrakakiler 8.99. Bliss marka. Haydi bakalım çek. Ela Pamina Korepsume bulaştık deterjanı 1.20. Agora Plus. Agora Plus. Agora Plus. Ela. Pamina.

Hasan Melike, Hiray ile Aras'tan selamlar demiş. Selamlar, selamlar, selamlar, selamlar. Sevgiler, saygılar. Hasan ve sevgili dostlarım, ne diyoruz? Ginatoz bundan böyle taberna hizmeti veriyor. Değil mi Hasan? Açtınız taberna olarak. Karacaalkay Muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Ginatoz Karacaoğlan'da hizmetinizde sevgili dostlarım. Ginatoz'a çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. İsmail'in helvaları Metin markasıyla Batakya'daki bakkal ve marketlerde, pastanelerde bulabiliyorsunuz. Şükriye marketlerde bulabiliyorsunuz. Metin helva, Metin marka pekmez, Metin marka tayini deneyin, çok beğeneceksiniz, çok hoşunuza girecek. İmamoğlu Elektrik, Yastıköy'de, Gökmen'in bitişinde, İtiyopolyo Psitopolyo, İpistonida'nın bitişinde, İmamoğlu Elektrik, elektrikli elektronik eşyalar, yılların tecrübesiyle hizmetinizde, ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları, klimalarla sizlere hizmet vermeye devam ediyor. İmamoğlu Elektrik'ten yana olsun tercihiniz sevgili dostlarım, çok beğeneceksiniz. Çok kalitesini, hizmetini, esnaflıkta dürüstlüklerini çok beğeneceksiniz. Çok hoşunuza gidecek. İmamoğlu Just Green temizlik ürünleri. Haydi bakalım Şabahmet. Just Green. Just Green diyoruz ve sevgili dostlarım. Ekosel sertifikalı biyolojik temizleyiciler. Çamaşır deterjanları, çamaşır yumuşatıcıları. Efendim bebeklerin çamaşırlarına özel deterjanlar. Bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel deterjanlar. Doğaya saygılı, kimyasal barındırmayan temizleyici ürünler. Harika Just Green. J-U-S-T. Just Green. Hem tostçu, hem pizzacı, hem kahve, hem taverna, hepsi var abi demiş. Yaşayın. Yaşayın Hasan, yaşayın. Ekrem Sakallı. Günaydın abim, bizim çırağın durumlar vahim demiş. Ne oluyor? Sizin çırağın gözü mü döndü? Ne oldu? Ne oluyor? Siz kendinize dikkat edin oralarda. Bak ben size söyleyeyim. Dikkat edin kendinize.

0: Bir tatil ihtiyacı var seninle, gel al bunu tatile götür. Bana bunun yağlarını değiştirme ihtiyacı var. Bu kız sana yağ değiştirmek lazım. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Bir İspanya tatili vereyim. Sana mı çıkacak acaba? Bugün İspanya tatili vereceğim Chico. Ibiza. Ibiza, Pame, Ibiza. Sinap Semerci inşaat. Gümücüne de inşaat deyince Sinap Semerci inşaat aklınıza gelsin. Benim binanın kazım işlerinden tutun da temel işlerinden en son kerevidine kadar her türlü işini yapsın. Evler diksin, apartmanlar diksinler, tecrübeli ustalar, tecrübeli eller, işi bilen eller, son kalite, son çıkan malzemeler, kaliteli malzemelerle inşaat işi şakaya gelmez. Sinap Semerci inşaat olarak Facebook'tan, Instagram'dan bulun. Instagram'dan Sinap Semerci inşaat olarak takip edin. Telefon numaralarını görün. Sizler de inşaat işi için onlara güvenin. Günaydın. Yağmurlu bir günden demiş Aysun. Pardon, onu aktardık. Çok özür dilerim. Hippo po po po po po demiş Chico. Burada mısın? Ela.
1: Asmadan gel asmadan. Asmadan gel asmadan. Pistan giymiş basmadan. Pistan giymiş basmadan.
0: Çıktı bile sana, çıktı bile sana. Çıktı bile sana Ibiza tatil.

elbette. Niye Sadem Çiko mu senin dinleyicin? Her şeyi Çiko'ya çıkartıyorsun demiş Leyla. Sana ne? Sana ne? Sana mı soracağım? Kime soracağım? Kime ne çıkartacağımı? Kime ne isterse bunu çıkartayım. Faik abime 7 kilo şaba. Şaba demiş. Mermere yazmış. Latif. Latif'ten Faik abisine 7 kilo şaba. Cennet Ibiza ama ablam neler var neler demiş Aynur ablam. Vay Çiko, vay Çiko. Vay Çiko, beraber gidelim. Ben bir sana bir bana çıkartayım, tamam mı? Yani Fethi izin verecek mi Çiko? Boşuna çıkarttırmayayım sana. Dünya. Dünya. Kime vereceğim, bir de sana mı soracağım canım? Efendim, evde hasta, yatalak hastası olanlar. Nasıl da Zeki Müren gibi efendim diyor. Efendim. Evde hasta, hasta yatalak hastası olanlar. Engelli maaşı çıkartmak isteyenler ben. Büyük engelliyim. Benim maaşım çıktı. Oh. Devlet oğluna gidin. Devlet oğlu size anlatsın, konuşun. Yunanca bilmeyenler, dilekçe yapmak isteyenler, devlet dairesinde işi olanlar devlet oğluna gidiyorlar. Devlet oğlu devlet gibi yanınızda. Arkanızda değil, yanınızda. Devlet oğlu. Devlet oğlu. Şapçıdan sonra gümrücüne de, gümrücüden sonra Dede Aşk'ta hizmetinizde devlet oğlu. Hülya! Ne Hülya'sı ben Çiko? Ana Emirhan'ın karpuzlarını unuttum ha ben. Emirhan'ın karpuzları kütür kütür. Emirhan'ın karpuzları sulu sulu. Emirhan'ın karpuzları. Emirhan'ın karpuzları unuttum ha ben be. Emirhan neredesin be kardeşim sen be? Emirhan Şevket oğlu. Emirhan'ın dişleri bende olsa başka ne isterim daha İlhan, değil mi? Emirhan'ın dişlerini, dişleri benim olsun, 10.000 euro borcum olsun. Emirhan'ın dişleri. Efendim, Çarbaşköy sapağı ve Satıköy sapağı dört yan ağzında artık satışta. Omurluköy tezgahı saat Omurluköy tezgahı da açık. Her yerde tezgah açtılar. Her yeri kütür kütür kütür kütür kütür kütür karpuzlar satıyor. Emirhan Omurluköy girişi dört yol ağzında da yeni tezgah açtılar. Çarbaşköy sapağı Lefeciler Köprüsü öncesinde de Emirhan'ın kütür kütür kütür kütür kütür kütür sulu sulu karpuzlarını deneyebilirsiniz. Kütür kütür kütür kütür kütür de karpuzlar benim gibi, benim gibi çıtır çıtır. Verme Fethiye kalp krizi geçirir demiş Aynur abla. Canım nereden bilecek, nereden bir şey ettirecek sen de. Fethiye aradı, daha iyi, burası çok sıkıcı, çok sıcak, mahvoluyuz buralarda, mahvoluyuz.

Basmadı fistan, kaçırmaya başladım gene. Haydi bakalım Eren. Eren Kamba Yalımlı'da. Eren Kamba boyacı arıyor. Boya işinde çalışacak. Eli fırça tutan herkes bu işi yapabilir. İlla tecrübeli olması gerekmiyor. Eren size gösterecek, öğretecek. Bu çağıran bir kısım toprak oldu demiş Meşru ablam. Aynen öyle. İnsan hayatımız, insanlar böyle işte Meşru ablacığım. Evet. Hayat böyle bir şey. Eren Kamba. Eren Kamba'nın Kamba'yla çalışmak isteyenler, boyacılık yapmak isteyen gençler bana yazsınlar. Ben de sizlere Eren'in telefon numarasını vereyim efendim. Tamam mı? Haydi bakalım. Kalfa Pastanesi. Nefis lokumları. Yazın ve kışın tercih ediliyor. Çünkü gerçekten hafif. Gerçekten çok güzel. İnsanın yedikçe yiyesi geliyor. Yedikçe yiyesi geliyor. Yedikçe yiyesi geliyor. Ve Kalfa Pastanesi'nin muhteşem profiterolü. Koyun atın buzdolabına, soğuk soğuk nasıl güzel oluyor biliyor musun? Sıcak yemeyin sakın. Sıcak tadına varamazsınız. Kalfa Pastanesi enfes lezzetlerle, enfes tatlılarla, enfes profiterolüyle sizin hizmetinizde. Kalfa Pastanesi, tüm ekibe sevgiler, saygılar. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Kırılsın ellerim, niye yarıya gençliğim gidiye tutamıyorum. Tanrım bana vermiş yorgun ayaklar. Bahtımın peşinden koşamıyorum Ahmet. Koşamıyorum Ahmet. Hay Rolda, hay. Hattırıpta, hattırı. Mermerci Erol. Erol Mermerci, çok teşekkür ediyorum. Programı yaptığı katkılardan dolayı. Kapı, pencere, balkon mermer kesimi. Basamak kesimi. Çeşitli kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde. Erol Mermerci, isteyene telefon numarasını da verebilirim. Biliyorum Meşru ablacığım, İnanlı'dan olduğunu sevincin.

Leyla, biz hiç kimsenin tavuğunu kışta kış demedik diyor Çiko. Faik'in de mi tüylü demiş Orhan şeftalisi. 9.30'da yeni görüyor mesajları. Faik. Faik senden dalga geçiyor bu kuzenler. Senden dalga kırıyor lan Faik.

Piyanomiye Nida abinin hediyelerini de bırakacağım demiş Just Green. Ela Nurgül burada mısın? Nurgül burada mısın? Hey o günaydın abi, kolay gelsin, işine bakalım. En sevdiğim oyun havalarından bir tanesi kahveyi kavururlar, bir de bir de babuba havaları demiş Nurgül. Ama başkalarıyla gidip pazarlık yapıyorsun. Ya bu ne Peris, bu ne lahana turşusu Nurgül? Ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ahmet Muzaffer abime günaydınlar. Ha söyle bakayım Nurgül. Zitin yağları, korona ekip ikili yağ ve Zakitos'ta bir öğretmenle konuştum. Bunlara ders vermişler. Bunlar özel zeytincilik dersine gitmişler. Bunların Zakitos'ta sadece korona ekip ikili yağ var. Ve demişler ki acı olmayan zeytin yağı değildir. Mutlaka acımtırak olacak. Ve korona ekip ikili yağ genetiğiyle oynanmamış zeytinler bunlar. Demişler ki bu acılık zeytinin çekirdeğinden geliyor. Zeytinin içindeki polifenoller çok olduğu için bu acılık var ve acı olduğu zaman maksimum çok kısaca bu polifenoller nedir? İnsana maksimum derecede faydalı şeylerdir ve övmüyorum. Benim değil zeytinyağları, benim aldığım 3 kuruş para bunun karşılığında. Fakat iyi, doğruyu söylüyorum. Korona ekip ikili yağ. Bu zeytinlerin yağları muhteşem. Bu o acılığı sevenler ve sevmeyenler, ben sevmiyorum ama bir sene bekledikten sonra acılığı kayboluyor. Ve önemli olan da iyi yağ acı olur. Çünkü maksimum faydalıdır ve artık Dima Peças'ta 5 litresi 30 euro. 5 litresi 30 euro. 5 litresi 30 euro. 3 gündür işe giderken, işten dönerken hep karpuz alacağız ama çardak var, karpuz yok piyasada diyor İlkan. Emirhan da yok piyasada. Kütürdeki karpuz yerine kız buldu da karpuzculuğu bıraktı mı, ne yaptı bilemiyorum artık. Emirhan da yok. Ya yazdı bana, oraya tezgah açacağız, buraya tezgah açacağız. Orada karpuz var, burada karpuz var. Ne karpuz var, ne Emirhan var. Çiko, fesatlık çok fena bir şey demiş Leyla.

Emirhan tatile mi gitti, ne yaptı demiştir, bilmem ne başlarım karpuzlarda demiştir. Sözde beni de alacaktı taşıza giderken. Bu istere Emirhan. Var mı Emirhan'ı gören? Yoksa tarlada karpuzlardan mı gombaklanıyor? Ne yapıyor kızlar? Dendaki düğün salonu. En özel düğünler, en güzel düğünler Dendaki'de sevgili dostlarım. Harika düğünler için, yaz düğünleri için serin serin Dendaki'yi seçin. Dendaki şapçanın en üst noktasında, çamların arasında, püfür püfür esen yerde, yenlerin estiği yerde size hizmet veriyor. Ve yeni tanıtmaya başladığımız cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu deyince aklınıza gelsin, aklınıza bulunsun.

huzur cenaze hizmetleri, cenaze nakil ve defin hizmetleri, yurt içi yurt dışı havalimanından cenaze nakil hizmeti, 7/24 hizmet, Domruköy de size hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. Telefon numaralarını isteyene verebilirim. Cenaze nakil ve defin hizmetleri yurt içi yurt dışı havalimanından cenaze nakil hizmeti için huzur cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Çikonyu kayırıyorsun demiş Leyla. Tabii kayıracağım. Tabii kayıracağım Çikonyu. Ben açıklama yaptım sana kimseyle. Tamam, uzattırmayalım.

Uzattırmayalım. Ay uzattırma, hava çok sıcak Nurgül. Ay çekemeyem Nurgül. Çekemeyem, sürüklemek de istemeyem bu sıcakta. Öf. Zaten morallerim bozuldu. Teşhinli gittim baktım. Kalktım salona, ayıptır söylemesi, tuvalette çişimi yapmaya gittim. Bir baktım köstebe gene haremi delik deşik etmiş. Allah belacını versin o köstebeğin. Allah o köstebeğin gün yüzü göstermesin. Allah o köstebeğin kendisini ve ailesini helak etsin. Allah şimşekler çarpsın o köstebekleri. O köstebek ve sülalesini benim çimin altında. Bütün onlar belalı. Allah bela vursun onları. Bela vursun o köstebeklerin kafasına, bela vursun. Bela vursun, kazamasınlar. Beter olsun o köstebekler. Bes beter olsun.

Bıra Nurgül, bıra inatçı dağ keçileri gibisin bıra. Pes etmeyi de bilmiyorsun bıra. Bıra. Bıra ben de inatçıyım ama sen benden üstünsün bıra. Biz ondan ikimiz bir araya geldik ve anlaşamıyoruz. Biz iki cambaz bir ipte oynamazmış. Bıra Nurgül bıra. Bıra. Sen ondan kilo koymuyorsun üstüne. İnadından. Gün yüzü göstermeyi zaten toprağın altında hep demiş Halimolla. Allah onları güneşe çıksın da güneşte kurusunlar, deliklerine geri giremesinler, delikleri tıkansın. Güneşte yansınlar, kurusundan beter olsunlar. Allah belacını versin o köstebekleri. Bak bütün sinirlerin bozuldu yine. Allah belacını versin onların.

hopteni hopteni hopteni hopteni hopteni hopteni hopteni hopteni. Ayar uzunculuk. Ayarda kiralık masalar, sandalyeler var. Ayarda iç ve dış çevre boyaları var. Beyaz çok uygun ekonomik fiyatlı. İnşaat malzemeleri var. Arpa, mısır, buğday taneler var ayarda. Ayar. Ayar. Büyük bir Selimköy girişinde. Benzinci yani vesaire karşısında ayarın GCP'si de var. Kazdırıyor, çektiriyor, dolduruyor kamyonu. Düşmanlara bu kadar basmayın Mamato'yu. Onlar salmasın sana köstebekleri demiş Gürdan Salih. Ha? Bu tarikat işine benzeyen Necatiler tarikatı yapmasın bunu. Bende köstebe kapanı bulunuyor diyor Halil abi. Benim köstebeklere neler neler denemedim ben. Neler neler denemedim. Orada harimde koca gidip tüp var. Ümit bana tüpten gaz sal dedi. Olan gaza oldu. Tüp de orada durdu. Duruyor haremde.

Τον αράπη όσο και να το πλένει, το σαπούρι σου τα χαλάσει, διότι μη γιουνάντια παροιμία. Biliyor musunuz? Araba ne kadar yıkarsan yıkar, zenci sabuna yazık olur diyor. Köstebeklerinde ne kadar savaşırsan savaş, savaşı her zaman köstebek kazanıyor. Almanya'dan getirdim ya Halil abi. Nereden getirirsen getir, hiçbir şey yaramıyor onlar. Nardıköy köprüsünü ben yaptım, ben açtım deyip de diyor ya koymasın bu Müçoba Gürkan demiş Nida. Şimdi Türkiye'ye gitti geldi, oradan öğrenmiştir o diyor, kesin diyor diye koyar. Kesin, bak ben size söyleyeyim, Nardıköy köprüsüne diyor diye koyacak Miço.

sakin dost. Sakin dost keçisi gibisin bre Nurgül bre. Bre. O zaman da bundan sonra Nurgül diye seslenme. Ararsın gene Nurgül, Nurgül diye. Ben de duymayacağım demiş Nurgül. Mazide kanu horya de boru ve Nurgül. Mazide kanu horya de

Open Shop'a. Open Shop'a, Open Shop'a Tolga. Yaşa Tolga, yaşa Tolga. Aletim Edir Şaba. Baldo Cem Edir Şaba. O programın tekrarlarını dinleyeyim. Tanju'ya da Şaba.

bugün işten sonra denize gitmeyi düşünüyorum demiş Oğuz Mehmet. Gitme kardeşim, tuzla her yerini, git tuz iyidir. Paraya yok galiba bugün. He? Bugün tek kaldın galiba. Düşünüyorum diyorsun, bana sen de gelir misin diyorsun değil mi? Buraya kadar denize gelikim ben. Zaki Dost'un denizlerinden, Kefalonya'nın denizlerinden sonra Fener'e gider miyim ben? Oralara kadar düşer miyim ben? Attan inip eşya piner miyim ben? Ha? Piner miyim söyle?

İlkan yapma öyle Cem. Yapma bu olacağım İlkan. Yapma öyle Cem, bu olacağım İlkan. O lazım, o lazım ama. O lazım. Benim Sunafra'ya gidin. Benim arabamı gerçekten çok güzel yapmışlar. Çok uğraşmışlar, sağ olsunlar. Sizin arabanızla da uğraşıyorlar. Kolay gelsin çocuklara. Onların işi yaptığı işte kolay değil. Geçen gün baktım Özcan tırın altına girmiş. Yağmurluğunu giymiş, tırın altını yıkıyor. Her işin bir zorluğu var. Allah herkese kolaylıklar versin. Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah işini yapan, güzel yapan herkese başarılar nasip etsin inşallah. Sunafra 18 euroya yıkıyor arabayı tanıtım fiyatlarıyla. Üstelik bulunduğunuz yerden gelip alıyor. Sarıca yolunda tren yolunu geçince biraz daha ilerliyorsunuz. Komotini yazıyor. Komotini bitiyor tabelası var. Sol tarafta mezarlık var. Mezarlıktan sonra hemen mezarlığın yanında solda. Oraya gitmenize gerek yok. İsterseniz gidin ama Sunafra'nın telefon numaralarını bulun Instagram'da. Sunafra diye takibe başlayın. Telefon edin. Arabayı bulunduğunuz yerden gelip alsınlar. Yıkayıp adresinize teslim etsinler. Sadece 18 euro. Sadece 18 euro. Gelinin Şenol amcası gelmeyecek mi? Bak Gürkan, ne oldu? Gümrükte sıraya mı takıldı demiş Nida. Bugünlerde gümrüklerde çok sıra var gene. Bugünlerde gene hamus oluyor.

Ahmet Koca, Mustafa dostum, kocaman günaydınlar. Hadi Fadiyes. Hoppa. İstanbul'a ısmarladım nargile. İstanbul'a ısmarladım eleği. Benim yarim Batı Trakya'nın bebeği. Ve devam edelim. MK Kars, mktrentakar.com internet adresi. MK Kars'ın sevgili dostlarım, araç kiralamak, günlük, aylık, haftalık araç kiralama. MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook profili. Semen'de Yahya Beyliğe giden yol üzerinde araç kirama, araba kiralamak için MK Rentekar. MK Rentekar.

tutamıyorum kendimi, azıcık oynayacağım. Oh, oh. Hoppa. El lapame agro center'a şaba, agro servise şaba. Agro servisin kızlanları beni dinlemiyor mu? Bu yine kızlanlar, bu yine agro servis, bu yine ne? El agro servis. Yaşayın. Efendim agro servis, Eray ve Şakir ortakları. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Yeni nesil traktörlerin, arabalarının diagnostikoya bağlanması, AdBlue ve DPF sorunlarının çözümü, hidrolik yüksek basınç hortumları markuşlar özel makine ile yapılıyor. Cinsiplerin hidrolik bukalarının tamiri yapılıyor. Dizel su motoru tamiri. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri de var. Eray ve Şakir ortakları, güvenilir ve hızlı hizmet. Eray Feyz ve Şakir Mehmet Kozluk Kozlukepir'de.

Serdar ve ekibi Gürcü Kozmi yolu 1. kilometrede. Eski Mazda ajantasının olduğu yerde. Koltuk üretimi, pergola üretimi, koltuk kaplama, kumaş kaplama, jel kaplamalar, tenteler. Serdar ve ekibinde sevgili dostlarım. Serdar ve ekibine şabak. Trakya Mobilya. Mehmet'e, Ferişte'ye günaydınlar. Tüm ekibe günaydınlar. Ana binaya günaydınlar. Orada da dinliyorlar. Trakya Mobilya'nın teşhir yerindeki mobilyalar %40'a varan indirimlerle sizlerin olabiliyor. Gidin, gezin, görün. Her türlü mobilyanın adresi, prefabrik evlerin adresi, Şapçı çıkışında Dede Ağaç'a giderken solda ve Gümrücü'nün içinde konsolosun arka sokağında Trakya Mobilya sevgili dostlar. Daikin VLC, Anabayi, Ahmet Mustafa, Daikin LG markalarının Anabayi Ahmet Mustafa, Gümrücü'ne de sizlere hizmet veriyor. Program çıkanlara, çıkmayanlara başvuru yapabiliyor. Çıkanlara hizmet veriyor. Eksik olma programları için, her türlü program için kendisi makine mühendisi Ahmet Mustafa'yı seçin sevgili dostlar.

Ama Chico, niye bana söylemiyorsun? Cevriyi çalmadın, niye demiyorsun be kardeşim? Ama Cevriyi çalmadım ama bugün ben. Ama Necdet abi, Cevriyi çalmadım ama.

Sana istemedim, yanlış oldu. Üstteki kişiye yollamak istedim demiş. Oğuz mu? Üstteki kişi kim be? Üstteki kişi kim be? Üstteki kişi kim? Fikret abiye mi yollamak istedin? Oğuz ne diyorsun arkadaşım? Günaydın Gürkan Bey kardeşim demiş. Geçilmez Çanakkale'den demiş. Abdullah Erkan Bey abim günaydın. Günaydın.

0: Vladimir Orkestra. Opa.
1: Kurbani kala gominaki dominaki. Komil kurbani kala. Trump'tan İspanya için kavgada söylenmeyecek sözler. Trump yine coşmuş Ankara'da. Efendim İspanya'ya çatmış. İspanya'dan hiç memnun değilim. İspanya umutsuz baka. İspanya'dan hiç ama hiç memnun değilim demiş. Dengesiz dedi ya. Bizim köyün İspanya onun istediği horoyu oynamıyor. Ondan öyle yapıyor İspanya. Hiç memnun değilim İspanya'dan demiş.

Faik burada mısın? Şimdi hemen sana İbrahim Tatlıses çalacağım. Bulamadım. Buradayım dersen hemen İbrahim Tatlıses çalacağım. Demezsen çalmayacağım. Faik.

0: kahveyi.
1: Vay maşallah, Tayfun'un büyük oğlu kocaman olmuş. Küçük olan da kocaman olmuş. Yakında küçük oğlunun doğum günü vardı. Şimdi de büyük oğlunun doğum günü varmış. Şimdi Facebook'ta görüyorum da.
0: Bizim köyün adeti sevmeme.
1: Ay maşallah, bu aynı babasına benziyor. Gözler aynı babasının gözleri.

senin çantan, seni mi taşıyacağız? Teşhir'in kardeşim yazdı. Saat 4.30'da seni mi ovaya götürebileceğin mi? Sanki ben burası çiçek taksi sanki. Çalma istemiyorum. Ha gitsen yarıda keseceksin demiş Mike. Tamam o zaman çalmam. Madem istemiyorsun. İstersen çal yaz. Sana yalvaracağım sandın değil mi? Aman Faik yapma, Faik etme Faik. Git Haşmet'e yaz, o anında çalıyor müşteri tutsun diye. Git çalıversin sana Haşmet. Ama benim tam verdiğim tadı vermiyor ki o. Vermez benim tadım, yok onda. Saman gibi bir şey o. Ben kalfa pastanesinin profiterolü gibiyim. Şeker gibiyim, turp gibiyim, hop gibiyim, şurup gibiyim, turp gibiyim, çikidamuz gibiyim ben. Ya. Hay nana, korkmayın. Sakın korkmayın babaç Murat, babaç Mert kardeşler. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi Smart Tasarım meleğinin olduğu yerde MU2 numarada Kırmahalle Cami karşısında. Uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyorlar. Cenaze hizmetleri ve malzemeleri deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. HVAC Ramadan Kadri klima işleri. Bugünlerde çok yoğun Ramadan, her yere klima takıyor. Psiktikos, kasap dükkanlarının, marketlerin, buzdolaplarının işlerini yapıyor. Soğutma işleri yapıyor. Gaz kaçağı olduğunda hemen buluyor. Klima satışı yapıyor. Klimaların kullanımını yapıyor sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katılardan dolayı. HVAC Sınavadan Kadri, İkotis Oktoris Oktomri 322 numarada sizlere hizmet veriyor. Demin sana bir şey yazdım diyor Faik Tuzacı. Çok çok utanmazsın, çok terbiyesizsin. Seni eşekler kovalasın yazmış bana. Bu şarkı da sana gelsin Faik. Cevriye'nin ismini değiştir, Faik olsun, tamam mı?

Dün ben de kaçarak bir şarkıcı istemiştim ama olur mu olmaz mı demiş Gürdan Sani. Kaçarak dildir o gider, gider ayarıktır. Ne istedin sen dün? Zekiren'den biz ayrılamayız mı istedim? Faik lan senin için.

Efendim sevgili dostlarım, inatçıda kuru temizleme, yaş temizleme, battaniye temizleme, yorgan temizleme, halı temizleme, süet temizleme, fizyoloji, kos katarizmos ve ilyahtizaya çok teşekkür ederim. Yılların eski temeli kuru temizleme Ceyhan Kalyancı ve ekibine kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Giro House ailesinden herkese günaydınlar demiş Giro House. Ze biliyor musunuz? Zaten dostlarken sen aklıma geldin Cafer. Zakin Sos'ta Kefalonya'da çok dönerci var, adı Giro House. Vallahi billahi her yerde Giro House. Her yerde demeyeyim de en azından 3-4 yerde gördüm. Giro House'da Giro House. Giro House'da Giro House. Giro House.

0: Gustaro su Leo.
1: Gustaro su Leo.
0: Έλα αγόρι μου. Έλα να γουστάρουμε.
1: Έλα αγόρι μου.
0: Έλα. Δώσε αγόρι μου. Sevgili dostlarım, sizlere yeni tanıtıyoruz. Huzur cenaze hizmetlerine çok teşekkür ederim. Programa yaptıkları katkılardan dolayı. Cenaze nakli ve defin hizmetleri. Yurt içi, yurt dışı havalimanından cenaze nakli hizmeti. 7/24 hizmetinizde Domruköy'de sizlere hizmet veriyor. Yeni açılan bir cenaze hizmetleri bürosu. Allah işlerini rast getirsin. Herkesin işini rast getirsin. Allah herkese geç ölüm, az hastalık, aksan ölüm versin. Herkes yaşında yaşı geldiğinde gitsin inşallah. Çünkü hepimiz gideceğiz. Hepimiz ölmek için geldik bu dünyaya. Kalmak için çivi çakmaya direkt dikmeye gelmedik. Evet. Pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abiye teşekkür ederim. Alper'e teşekkür ederim. Onlar yılların pompacısı. Onlar uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyorlar. Onlar harika fiyatlarla hizmet veriyorlar. Tezgahları son model olduğu için hem hızlı hizmet hem de daha ekonomik fiyata hizmet verebiliyorlar. Çok teşekkür ederiz. Ve Hüseyin Çapıloğlu. Arabamı çok iyi yapmış, çok güzel yapmış. Çok teşekkür ederim. Hatta hiç beklemediğim bir şey yapmış. Arabanın sağ tarafındaki kapının üstündeki lastiği, ben demin de söyledim, piyestik olan basınçlı yıkarken sıcak suyla aşındırmıştım, bayağı kötü duruyordu. Onu değiştirmiş. Vallahi de billahi de çok büyük sürpriz oldu. Hüseyin Çapıloğlu, çok teşekkür ederim Hüseyin, sağ olasın. Sizin de tercihiniz Hüseyin Çapıloğlu'ndan yana olsun. Boya kaporta işlerinde number number hizmet Hüseyin Çapıloğlu. Gürkan'ın Volvo'su da Hüseyin'e emanet. Çok teşekkür ederiz. Kalfa yolunda hemen yine sponsorum olan Erkan ve Herhalp İmamoğlu cenaze hizmetlerinin bitişinde sevgili dostlarım. Bitişinde demeyelim, yolun üstünde onlar. Biraz daha ileride içeride Hüseyin Çapıloğlu. Aynı yerden giriyorsunuz zaten. Cenaze hizmeti ve malzemelerinde de Batı Trakya'da bir işi yapan ilk insan onlar. Erhan Bey, Erhan İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Gustavo Suleon. Aguş'un şarkısını koyar mısın? Aguş'un bıyıklarını demiş Tarkan. Aguş'un bıyıkları senin gözüne dokunsun. Tarkan. Gürkan abi demiş. Gustavo demiş Erdem. Biz de isteyiz de korkudan isteyemeyiz demiş Mehmet Mehmet şarkı. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Korku iyidir, insanı diri tutar. İyidir korku. Ne istiyorsun be? He? Yap ez bu nefile. Enis Şerif. Enis Şerif. Kendi oyunu kaybıp topu yaz bıraktım Enis'i. Evgeler, lavabolar, çeşmeler, Türkiye usulü kendinin tarihli tuvaletler, sevgili dostlarım. Enis, aman Enis demişim, Oktay Bey ve ekibinde gardıropların içine, mutfak dolaplarının içine çeşitli mekanizmalar, kapı kulpları, yıllardan beri Kendo var, tahta masalar, masa ayakları, Kendo, Oktay Bey ve ekibinde yeni yolda 48 numarada kariyer dersasının karşısında Gustarume, Gustarete, Halil abi. Kızana bol para yolluyor musun askerde? Halil Çavuş. Metin'i parasız pulsuz kızana bırakmayasınız o gurbet ellerde. Günaydın bakalım Express Market. Günaydın. Ela Suleo. Gustavo Suleo. Gustavo Refili. Gustavo Refili. San Siro'ya çok teşekkür ederim. San Siro. Temps marka. Bulaşık makinesi kapsülü 4 etkili. Türkiye'de ilk, Batı Trakya'da ilk, yani Türkiye'den gelen bulaşık kapsülü olarak ilk Batı Trakya'da TEMS adıyla Seçkin Bakar ve marketlerde San Siro'nun satış noktalarında ki kutu karşısında büyük parkerin olduğu yerde bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum.

Çok teşekkür ederim. Sen ne istediğini be? Ne istiyorsun sen be? Dün ne istediğini be sen? Gürdan sanıyorum.

0: Biz de ayrılamayız. Aynı bedende can gibiyiz. Kan gibiyiz. Biz ayrılamayız. Sizler de bizlerden, bizler de sizlerden ayrılamayız. Biz hep beraber birlikte varız, birlikte güçlüyüz. Günaydın, kolay gelsin demiş. Bastıya ile günaydınlar. Halil Çavuş tatile ne zaman çıkıyorsun demiş. Bu sene tatil yok. Niye soruyorsun? Melek Vatansever günaydın demiş. Zeki Ölen'den biz ayrılamayız. Faik dostum ve senin için gelsin demiş Gürdan Salih. Bursa'ya da sevgiler Melek Vatansever.
1: Aynı bedende cam gibiyiz.
0: Ben de şarkı isteyeyim, çalacağız mı demiş Emre, çalmayacağım.

Niye benim istediğim şarkıyı çalmayacaksın demiş Emre. Çünkü apık sapık bir şarkı isteyeceksin, o yüzden. Elif abla günaydın. Bugün sana Manya gideyim. Emre.

Ben şarkı istemeyeyim. Can ne isterse onu çal demiş Ahmet. İstersen iste, bağır vereyim. Sen işini bilirsin, kafana göre haydi gitsin fark etmez demiş Mehmet. Günaydın abim, tüylü şeftali acayip demiş. Şeftali yerken fotoğraf göndermiş Aykut. Faik Agan'a gönder onu. Ben bunu Nurgül'e çalıyorum. Bu şarkıyı Nurgül'e armağan ediyorum. 30 saniye önce Cevriye Dere'nin kenarında fonlarını çıkarıyordu. Şimdi biz ayrılamayız. Sanki kara delikten başka galaksiye geçtik. Bu programda kemerler devamlı bağlı olmalı. Yoksa hop camdan dışarı fırlarız demiş Nida. Aynen öyle. Gürkan abi ne yapıyorsun demiş Ahmet Osman. İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Nurten abla unuttun beni, selamlar demiş Melek Vatansever.

kıskanayım köste ben ya, sade zarar demiş Ergin Kurcalı. Ay İbrahim Tatlıses isteyeceğim dün demiş Emre Semerci. Teşekkür ederim demiş Nurgül. Sus konuşma dinleyelim şarkıyı demiş. Sus.

0: Elle mi benim Faik abicimi ayın 7'sinde tatile kaçıyor. Agyon Oroso demiş şey.
1: Aykut.
0: Agyon Oroso mu? Kirye reso, kirye reso, kirye reso. Kirye reso. Susun, kimse konuşmasın. Ben şarkı söyleyeceğim. Kimsecik ses tıkını çıkarmasın. Tık çıkarmayın, tamam mı? Ha. Bak vallahi billahi bak. Bak vallahi billahi Ekato'yu ararım bak. Bak ararım Ekato'yu. Ha. Tutturmuşsunuz. Laiklik elden gidin ya. Laiklik elden gidin ya. Allah ararım Ekato'yu bak. Ha. Kimse sesini çıkarmasın. Kırarım kalemleri. Aa, hayır, bu şarkıyı çalmayacağım. Halil abiye sözüm vardı. Onu da çalacağım, da onu sonra çalacağım. Vay be Halil abicim, unuttuydum ben seni be Halil abi. Şuradan da şuraya, buradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da. Bak nasıl insan kayırıyorum. Ya Halil Express Market bastıracak parayı, sponsor olacak çünkü. Siz de bastırın parayı, olun sponsor. Cengiz Akam'a yolla bir şaba demiş Ali Molla. Dinlemiyor. Cengiz Akam kim be? Kim Cengiz Akam kim? Erol demiş. Aa, günlerini biliyorum. Metni kaybettiydim. Günleri yazılı, metin yok. Fikret abi. Ya ses var, görüntü yoktu.

Of of. İmajcım Nurhan'a sana çok teşekkür ediyorum. Süsleme alanında Gümüşhane'de iki tane mağazası olan tek süslemeci. Uzun yılların tecrübesiyle Nurhan Aslan Kanarya 30'da, Olsun 816'da, Instagram'da tatlı telaş 0807 olarak bulabilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz Nurhan Aslan'ın sevgili dostlarım. Dediğimiz gibi yılların tecrübesiyle Nurhan Aslan'ın.

0: Ayla Mehmet bu TikTok Adem Likos ne? Ne bu böyle bu?
1: Bu köyde benden rındık, benden yakışlı hiç kisme yoktur. Varsa bana göster, varsa yüzüme tükür. Yok zaten bu şifete kimse dayanamaz, zor. He. Ya. Bendeki boy, bendeki tim, bendeki buri, bendeki kafık, göz, leng, dest hiç kisme de yoktur. Ya. Ha Kenan Mirzali oğlu, ha ben.
2: Ya.
1: Ya o sen çok düşük.

zalim. Yanlış bastım düğmelere, kusura bakmayın. Ego vereyim derken bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir

yufkalayınca yufkacı deyince seni Trakya yufka Rıdvan Feyiz. Harika böreklik yufkalar, muhteşem yufkalar. Rodopil'deki bakkal ve marketlerde Rıdvan Feyiz Trakya yufka, şeker gibi yufka sevgili dostlar. Bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, iki, iki, iki, üç, üç, üç, üç. Bu kadar reverb yeter mi Yıkan? Bir, bir, bir, bir, bir, şe, şe, şe, şe, şe, şe, şe, şe, şe, şe, çe, çe, çe, çe, çe.

Kafa Pastanesi. Ahmet. Of Ahmet, of Ahmet, of Ahmet. Of kırılsın ellerim, neye yarıyor Ahmet? Kafa Pastanesi'nin profiterolleri, lokumları, enfes lezzetleri, kurabiyeleri, tatlıları, şuruplu şurupsuz tatlıları. Kafa Pastanesi, pastanelerin pastanesi. Kafaya selam, programa devam. Gürkan abi, bu karıdan nereden sevdim şarkısını da çal bak, ne şarkı demiş Aykut Kadirsoğlu. Bu karıdan mı? Nereden sevdim, galiba dün çaldım. O karıdan nereden sevdim? İnci Mercan. Nereden sevdim o zalimi İnci Mercan? Nereden sevdim o zalimi? O karı bu karı. O karı bu karı bu karı o karı. O karı bu karı bu karı.

Tanju koruma alkışlamış, dinliyormuş beni. Yasu Tanju. Bu istedir efendim, bu istedir. Ağzına sağlık ablam, ne güzel söyledin demiş Aynur ablam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim, teveccühünüz. Beni sizin alkışlarınız yaşatıyor. Ben sizin dualarınızla yaşıyorum.

0: Sağ ol Gürkan, tüm dinleyicilere gelsin demiş Ahmet Ali. Sen de sağ olasın. Spiti filek sekura sikano leo tanjuela.
1: Tanrım bu azap, yarını olmayan günlere kal.
0: Benim alkışımı, duamı beklersen çok beklersin demiş Faik Tuzlacı.
1: Yıktım kendi elimle.
0: En çok sen dua ediyorsun biliyorum ben.

yan günlere kal. Sevgili dostlar, of of dertlendirdin bizi, içesim geldi demiş Hasan Çanakkale. Sevgili dostlarım, devam edelim. Ve Bodrum'a gidiyor. Bodrum gezisi düzenliyor. Master Travel DJ Mahmut Orhan konseri olacak. Kızanlar, gençler, 15-19 Temmuz arasında Bodrum turu. 4 yıldızlı La Donna Hotel Del Mare'de, her şey dahil konsept. Sabah evlen, akşam yiyin, için ne yaparsanız yapın. Her gece DJ ile eğlence, lüks araçla uğraşım, yolculuk esnasında ikramlar, müzik, tatil, eğlence bir arada. DJ Mahmut Orhan konseri de olacak Bodrum'da, Del Mare Otel'de sevgili dostlarım. Master Travel Sketch'de Banagi Çaldari 16 numarada sizin hizmetinizde. Bodrum'a gitmek isteyen gençler, bu fırsat kaçmaz. 550 euro.

büyük, çok güzel söylüyor arabesk şarkıları. Çok muhteşem bir ses bu. Aykut. Sevdim o zalimi. Santo confesio de ne ki filili o tanju. Ne ala. İparki ki to ala. Ne ala. Metan lefta. Lefta puta vuru Mehmet'a. Ufayık samaz dosya danika. Ah, tatildeyken ben de isterdim sabahleyin uyanayım gerine gerine saat 8'de 9'da 10'da sevgilimle beraber aynı yatakta program yapmayayım da ya ama dedim lefta dedim leftan yok olmayacak ondan sonra zaten ucu ucuna tavgazma pena dedim ne yapayım aldım mikrofonumu gitti mi gitti mi gitti mi gitti mi gitti mi yaptık program yaptık. Bak Halil abi bile soruyor sen diyor tatile çıkmadın hep programdaydın ha diyor. Ya nasıl çıkmadım? Nasıl çıktı tatile çıktım ama program yaptım. Tatil tatil işte tatil. Sen gittin gideli yaşamaktan başka. Efendim Sinap Semerc İnşaat Gümücü'ne de temel kazma işlemlerini, her şeylerini, izinleri alın siz. Gerisini onlara bırakın. Gelsinler temeli kazsınlar. Plana göre evi yapsınlar. Hiç sizi üzmesinler. Aman orasını niye böyle yaptın, burasını niye böyle yaptın falan filan demeyeceksiniz. Her işlerini, her türlü işini beğeneceksiniz, beğeneceksiniz. Yıllardır bu sektörde hizmet veriyor Sinap Semerci Gümücü'ne de. Sinap Semerci İnşaat olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Telefon numara 97 ile olan biteni arayın. 97. Telefon numaraları da var Instagram'da. Eko todikom ve gözde sana koruyem faik agap mu edoyse. Edoyse diyor. Tanju korumu. Ande sana koruyese endaksi. Faik sigora bir şey. Bir bildiğim vardır ayrıldığına göre işte. Faik, faik'in nefesi açlığa kokuyor. Titanic amilas diye faik. Seni gidi kirli çıkı bırak hınzır seni. Seni hınzır bırak. Sen ne kirli çıkısın bırak. Sen sana şimdi 50 bin orada trak çıkarın sen de nakit verirsin. Sende o kadar para var. Bırak Allah aşkına sen kimi aldatırıyorsun? Kızan mı kandırıyorsun sen? Sen yemiyorsun, içmiyorsun, vermiyorsun, bir yere gitmiyorsun. Ne yapıyorsun o kadar parayı? Sen sabahtan başlıyorsun, gece yarısına kadar çalışıyorsun. İşten sonra hep ekstralardasın, hep ekstralardasın. Sanatçılar gibi ekstralara giriyorsun hep. Başka hayalim neydi ben değil. Dima Petas'ta 5 litre zeytinyağı korona ekipi giriyor. Söyleye söyleye ağzımda tüy bitti. Sizler de gidin alın artık 30 euroya alıyorsunuz 5 litresini. Bizimkiler evdikler diyor vay kızlarım bitmesin yağlar diye. 30 euroyu çok fazla söyleme diyor annem. Bitecek yağlar bize kalmayacak diye. Abana dedim bütün poliponisos peçazın biter mi o yağlar? Bütün poliponisosun diye. Dağlıktan da yetişen zitinlikler onlarınmış hep. Ya ama kimde para var onu da böyle sıkıya parayı. Ya yok başka hayalim. Aynı ben değilim. Sen gittin gidelim yaşamaktan başka. İyi günler Gürkan abi demiş Anıl. Sen hangi Anıl'sın? İyi günler Anıl. Senin Instagram'ın, Facebook'un, Facebook'un yok mu?

şarkı aralarında tişört alıyorum bulamıyorum, sinir oldum. Kardeşimi aradım açmadım. Sen gördün mü diyeceğim. Abi bana bak, benim canımı sıkma. Ben ne bileyim senin tişörtünü diyecek. Cevabını biliyorum ama gene aradım. Kırmızı tişörtüm kayıp, Lacoste tişörtüm kayıp. Yetişin dostlar, tişörtümü bulamıyorum. Aklıma geldi. Ya tatile giderken de almadım ben onu. O zaman da bulamamışım bak. Bana nerede acaba o? Siz de rahatlıkla şarkı dinliyorsunuz. Şarkıları bölmüyorum. Şarkı aralarında tişört arıyorum çünkü. Bulmazsam kafayı yerim. Nerede acaba tişört? Her yere baktım. Her yeri kurcaladım, karıştırdım. Boru deyince, borucu deyince, borusu tıkananlar, gider boruları tıkananlar, lan boruları tıkananlar 7/24 hizmet veriyor. Apofraksi Recep sevgili dostlar, ayrıca dükkanlarında ebeler, lobolar, silikonlar, gider boruları da bulunuyor. Andrea Papa'nın 3 numarada konsolosun arka sokağında size hizmet veriyorlar. Yine aynı şarkıyı çıktım ya. Aklımda şimdi tişört var. Hiç giymediydim onu. Vallahi billahi giymedim. Bir denemek için nasıl diye giydim. Nerede acaba? Siz dinleyin şarkıyı, ben tişört arayayım bakayım.

0: Aa, buldum onu. Buldum onu. Siz de oh dediniz değil mi? Buldum onu. Buldum onun üstüne uzun kollu bir şey yazmışım gardırobun için demiş. Buldum onu. Arda almasın diyor Erdem. Erdem Arda hayatta kırmızı giymez.
1: Ona söyle.
0: Kırmızı giymez o. O hep siyah giyiyor kızlar.

Lan Koray, bize bir şarkı söylesene. Ama sesim aç yük değil lan. Sesim çok kötü lan. Olsun bak Koray, söyle be. Oh be, dünya varmış, dua edeceğiz. Her gün bir tişörtün kaybolsun demiş Faik Tuzlacı, buldum. Recep İvedik gibi güleyim. Güldü.

0: Koray. Bir tane daha var.
1: Benim gibi birkaç kere dinliyorsunuz. Vallahi billahi ben deliyim ey.
2: Ne
1: okuyalım? Koray abici de çok nazlıymış, çok kaprisliymiş. Tamam. Türlü türlü şeyler istermiş. 35 bin euro istemiş Yunanistan'a gelmek için. Bir süre daha ekstra istemiş. Bu tür Türkler de, bu tür Türkeliler de ne kaprisli oluyor ya Rabbim Allah'ım. Ne kapris.
0: Bir tane daha var.
1: Bir tane daha lan. Hadi lan oku bakayım. Bak ünsüzken nasıl çağırıyormuş. Ünlü olduktan sonra insan bozuyor kendini. Benim gibi bozuluyor. Efendim İlyah Tidak kuru temizleme, yaş temizlemeye çok teşekkür ediyoruz. İlyah Tidak kuru temizleme, yaş temizleme, süet temizleme, viyolikos katarizmoz, gelinlik temizleme. İlyah Tidak sevgili dostlarım. İlyah Tidak bu işin uzmanı. İlyah Tidak 8 numarada yeni yolda. Sizin hizmetinizde sevgili dostlar.
0: La biz Ankara bebeğiz. La bir tane daha la.
2: Ne okuyalım?
3: Güldüme beni abi.
2: Onu tamam seni. Tamam yapıyoruz tamam. Ama sessiz ol.
1: Ben bu kadar namuslu yayın görmedim. Benim dayım olacağı adam var ya. Koca gün dayı gezer dayı diye gezerdim. Dayı yeme gidelim. Dayı tatile gidelim. Dayı gezer diye gezerdim. Vallahi demiş Erdem. Vallahi billahi. Tatildeyken Arda beni görüntülü aradı konuştuk. Ardacığım dedim bir ihtiyacın var mı, bir isteğin var mı dedim. Param olur dedim, olur şu olur dedi. Yok dayı dedi, sağ ol dedi. Arda öyledir. Arda hiç bana benzer, benden de daha akıllı, ben de öyleyimdir. Siz bakmayın benim radyoda böyle diyor olduğuma. Arda aynı ben, aynı bana benzemiş, dayısına benzemiş. Allah Koray Avcı, Allah Koray Avcı çıktı Gaynur abla. Koray Avcı çıktı.
2: Ama sessiz ol.
1: Sessiz ol. Sessiz ol Faik, konuşma Faik, yeter. Ama başlayacağım bak sana da. Hav hav hav hav hav diye avrama bak. Bak Recep İvedik gibi gülerim sana bak. Güleyim mi Recep İvedik gibi?

0: Günüm bunu.
1: Yastıköy'ün kızanları burada mı? Giro House burada mı? Lekaps Cafe burada mı?
2: Bir gözün
1: seyreder. SKS burada mı?
2: Öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkemi inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Hediye ettiğim her parçamı toplamadan içip sıçıyorum. Evet.
1: Sıçıyorsun.
2: Ben de içiyorum. Hem de en fazlasından.
1: Allah.
2: Yiğitler masasında dirseğimden.
1: Geçen de bana da öyle oldu. Hem aşağıdanayım yukarıdan. Vallahi billahi Koray.
2: Ben de içiyorum sen gibi.
1: Ben yine içmeden oldum. Ben bulgur pilavı yedim ondan oldu. Çok yedim üstüne su içtim.
2: Resimler gibi.
1: Kasır yedim. Timuçin nerede? Eve zor yetiştim. Hem aşağıdan hem yukarıdan Koray. Vallahi billahi Koraycığım. Çok ilk defa yaşadım öyle bir şeyi. Hem aşağıdan hem yukarıdan.
0: Unutamam canım, unutamam seni.
1: Laganas'taki kızanlar yine hep işiye. İşiye kusuyor, sıçanı görmedim. İşiye kusuyor, işiye kusuyor, kusuyor işiye. İşiye kusuyor kızanlar hep. Hep yerlerde yatıyorlar, yuvarlanıyorlar. Hep yuvarlanıyorlar denize yerde, yerlerde. Benim konuşmadım ki babudana sen hasta mısın demiş Faik. Konuşmayasın diye bağırdım. Tek konuşmuşum bak. Konuşma diyeyim sana. Konuşma diyeyim sana bana bak. Seden merhaba. Hayko Cepkin kızlar. Seden merhaba nasılsın Seden? Ya sus Seden gel gel. Efendim cenaze hizmetleri ve malzemeleri yeni tanıyoruz bugün. İkinci gün bugün cenaze nakli ve defin hizmetleri. Yurt içi yurt dışı havaalanından cenaze nakli hizmeti. 7/24 hizmet. Domruköy'de huzur cenaze hizmetlerine çok teşekkür ediyorum. Süsleme deyince, süslemeci deyince imajın Nuran Hasan. Gümüşhane'de iki şubesi olan tek süslemeci. Kanarya 30'da Otonos 816'da Tatlı Telaş 0807 olarak bulabiliyorsunuz. Takip edebiliyorsunuz kendisini sevgili dostlarım. Ve Rıfat Marketler. Rıfat Marketler'in indirimleri yine çok güzel. İndirimler yine çok süper. Hepsi bakın dikkat edin. Hıytırık kıytırık ürünler değil. Hepsi marka ürünler bunlar. Feta. Valma. Kilogram fiyatı 10.90. Rıfat Market. Süt. Rıfat Marketler'de süt farmer. 1 euro sevgili dostlar bir litresi. 1001 çeşit tek adres Rıfat Market. Rıfat Market. Mino Portokalli Vericoco Life marka Life Joy. Sadece 1 euro bir litresi. 50 lepta Life Çay. Limon ve şeftalili çay. Kaç ml olduğunu yazmamışlar 50 lepta. 3 adet 52 gazozlar. Hem lezzet hem ekonomik. 3 euro 6 adeti. 3 euro 6 adeti. Rıfat Marketler'de.

Sevgili dostlarım, yavaş yavaş birlikteliğimizin sonuna yaklaşıyoruz. Mona Lisa gelinlik, 1270 tane gelinliği var. Hatice ablanın, Hatice abla çoktan beri yazmadı. Çok işi var herhalde. Dükkanların açık olduğu saatlerde açık. Yani salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık. Diğer günler saat 3'e kadar açık. Mona Lisa gelinlik Tuzcuköy girişinde. Her türlü gelinlik, kiralık ve satılık. Canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin buketleri, gelin arabası süslemesi, gelin

Şaban'ın bir filmi var. Ekmeği camın üzerine bandırı bandırıp yerdi. Tavuğu yemediği için. Ha biz de böyle sadece radyolardan dinlemeye devam. Sanatçıları çok uçuk fiyatlar yakıyor vallahi demiş Nurgül. Efendim şimdi vallahi hiç umurum bile olmaz. Bin sene görmesem herhangi bir sanatçı umurum bile olmaz. Her neyse başka şeyimiz düzgün olsun. Sanatçımız eksik olsun. Batakya'da başka diğer başka şeyler düzgün olsun. Şimdi sizlere Agora Plus'ların da indirimlerinden bahsedelim. Agora Plus yarım çanın karşısında Gümüşhane'de. 200 gram Nescafe 6.90. Kajolin 82 kullanımlık ekstra ekstra araç 3.99. 1 kilogram Stithos Kotopulu bu kez 7.99. Babylino 4, 5, 6, 7 numaralı çocuk bezi 8.99. Piatti marka Piatti Bliss bulaşık deterjanı sadece 1.20 Agora Plus'ta. Sizin hizmetinizde Garido Makarona da ne zaman ısmarlayacaksın demiş Faik. Ne zaman seni çağırsam gelmiyorsun. Ondan sonra zattır zuttur yapıyorsun bana. Logistik Semih'e bir şaba yap. Telefonda konuşuyoruz. Arkada sen şarkı söyleyesin demiş Ahmet. Kim nasıl kafacını şişirdin Ahmet? Kafama gülmesin telefonu Semih'in kafasını. Kim nasıl şişirdin? Efendim Halit abiye bir mesaj göndermiş. Kim göndermiş bilemiyorum. Nereye göndermiş bilemiyorum. Gürkan Nesinoğlu Instagram Gürkan Nesinoğlu Facebook hesabına gönderirseniz mesajlarınızı ben yayındayken hemen görebilirim. Hatta Facebook iki tane Facebook hesabı var. Bir tanesinde Argostoli'de çekilmiş bir fotoğraf var. Fotoğraf bastığınızda büyümüyor. Arkada deniz, köprüde ben var. Beyaz şortum, siyah tişörtüm var üzerinde. Ha o profile yazın Facebook'tan ve Instagram'dan. Mesajlarınızı görebileceğim sevgili dostlarım. Kimseniz Mehmet Elmas köşe bıçak isteyen dinleyicimiz kim bilemiyorum. Nereye yazmış onu da bilmiyorum. Halit abi göndermiş bana. Evet son şarkılar. Son şarkılar. Son şarkılar. Son şarkılar.

Ha limonla sen sayı mı söyleyesin be? He? Sen şaka yapmıyorsun değil mi? O potases tancı diyor Faik Tuzacı. Ay ne güzel şarkı, bayıldım. Ölüyüm bayıldım. Böyle bir güzel şarkı daha ben hayatımda görmedim. Ölüyorum şarkının güzelliğine bayıldım. Ay beni benden aldı bu şarkı. Ay vallahi bile aldı götürdü beni benden. Beni benden aldı götürdü bu şarkı.

0: musunuz?
1: Ha, yanından geçmiş o dediğinin Halimoğlu'nun. Kızın
2: özel katkılarıyla radyoterapi sona erdi. Birlikte muhabbet tadı tuzu
1: olsun. Haluk Levent'te repertuar var, ses var, şarkı biliyor. Sen de o kadar anlayasın. Allah'ım ya Rabbim sen ya Resulallah'ım. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım sen büyüksün Allah'ım. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Sevgili dostlarım, Allah hepimize iyilik sağlık versin. Hepsinden önemlisi o. Hepimize sağlık hoşluk versin inşallah. Sizi seviyorum. Sizler de beni seviyorsunuz. Karşılıklı böyle geçinip gidiyoruz işte. İzindeyim bay izindeyim dinlenemeyim demiş. Dinlenemeyim demiş Ahmet Osman. Bana ne? Yediniz beni yediniz demiş. Benim ne suçum var? Aa, tövbe bismillah. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ama sen izindeysen, sen dinlenemiyorsan, sen evlenmeye niyetlendiysen. Biz sizi niye, biz niye yiyelim seni? Aa, abi Ali ne diye devam et be? Allah'ım ya Rabbim. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle saygıyla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yarın sabah görüşmek üzere.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

efendim. Batıreke'nin ilk özel radyosum. Radyosu'dan %.com altı frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1'i 10 dakika geçiyor. Çarşamba günü dedim, 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor mu saat 15'e kadar. 15'ten sonra da artı eksim haber programı Halit abi sizlerle olacak. Umarım bizler 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. İlk şarkımıza geçmeden önce de sponsorumuzu aktararak başlayalım. Alüminyum ustası Serkan Kozköl Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor yıllardır. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine tüm işler evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 numaralı telefondan alüminyum ustasım Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozköy Mahallesi'nde yıllardır sizlere hizmet veriyor. Yılların tecrübesiyle evlerinize alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Alüminyum ile ilgili aklınıza ne geliyor? Siz isteyin. Yapmak Serkan'ın işim.

Gizem Karay'la başlıyoruz. Çay var mı'yı dinliyoruz. Radyo başlarında bizden yükle bulunan tüm müstefemleri için geliyor ilk şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin diyelim. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim.

Gizem Karay'la başladık, Çay Var mı'yı dinledik. Şimdi de Göze geldik. İkin uzunları dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Ekin'in uzunları dinledik. Şimdi de Nadide Sultan'la devam ediyoruz. İllaki isimli şarkısını dinliyoruz.
1: Delikanlı biri takmış kafaya beni.

Murat Başaran'dan dinledik. Bir öpücük kesmez beni belalı mı dinledik. Şimdi de İbrahim Deşlen devam ediyoruz. Bir gece vaktini dinliyoruz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Big Sun, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Devam ediyoruz. Kısacık reklam aramız oldu. Aysel Yakupoğlu. Leyla Mecnun. Aşk görsün. Kırmaleli Mustafa için gönderelim. Büyük Doğancalı Hakan için de gönderelim.

Aysel Yakupoğlu. Leyla ve Mecnun'un Aşk Görsen'i dinledik. Şimdi de Kibariye'yi dinliyoruz. Ne Kibariye değil. Neşe Karaböcek. Kibariye'yi hemen ardından dinleyeceğiz.

0: sen deli misin?
1: Harika Avcı'dan dedik. Sen deli misin dedik. Şimdi de Hakan Peker. Kelimeler yetmezi dinliyoruz.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
1: sevmedin? Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
2: Devam ediyoruz. Bir saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz 2-5 geçiyor. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozluk Yol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Sponsorluğunda birlikteliğimiz devam ediyor. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 numaralı telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Koskoy Yol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Yılların tecrübesiyle, deneyimiyle evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Nalan'dan dinledik. Ölür müsün ya, öldürür müsün? Hadi gençler oynasın. Orkestralan devam ediyoruz. Karabiberimi dinliyoruz.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Bilgilerimizin son reklam arasını geride bıraktık. Devam ediyoruz. Cengiz Üşküner. Sevgi Yeter'i dinliyoruz.

Fer Tayfur'dan dinledik. Aşkı Bana Anlatmayı dinledik. Ümit ve Sen'den devam ediyoruz. Dostlar Sağ Olsun'u dinliyoruz.

İbrahim Tatlıses'ten dinledik. Dönmüyor Geri'yi dinledik. Şimdi de birlikteliğimizin son şarkısı. Cengiz Kurtoğlu'nu dinliyoruz. Güllerin Aşkı dinliyoruz. Son olarak da sponsorumuzu aktaralım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkuyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 numaralı telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozkuyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Tüm alüminyum işleri sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Yıllardır küllenmiş. Birazdan da haber programım artı eksi Halit abi sizlerle olacak. Yan kurmuş yanan gönlüm. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esen kalın, dostça kalın. Batı Reken'in ilk özel radyosu, radyosu da kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
6: Duydun mu? Duydun mu?
7: Neyi?
6: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Evet sevgili Radyo Sitliciler, Radyo Sitli'den artı eksi programından, güzel Batrakya'mızdan sevgiler sevgiler diyerek bugün yine bir programla sizinle birlikteyiz. Çok şükür. Çarşambalar hemen su gibi gelip geçiyor. Yeniden çarşamba, yeniden biz burada, yeniden gidiyor geliyor. Ama bugün öyle akşam saat 4'te sabah karşı eve geldim. Ondan biraz sallanabilirim programda. Burada uyuyakalırsam suç ilisan etti, saf ola diyeceğiz. Başka çaremiz yok zaten. Ama yani çalışmalar bazen öyle oluyor. Ve de şimdi biz arıların yerlerini de değiştiriyoruz. Bazı yerlerde hiçbir şey kalmadı. Mesela yaka boyunda. Yaka boyunu derken daha tutalım şeyden, bizim yakadan, soğan yakasından, domurga bölgesinden bir sürü her yerde birazcık sorun var. Şimdi o arıları orada bırakırsak, sonbaharda bal zamanına kadar zaten arı mevcut olan nüfusu yitirmiş olacak. Ondan sonra da yine hiçbir şey olmayacak. Ondan da balın olduğu yere taşıdığımız zaman daha çok uygun oluyor. Ondan da siz olun, arılarınızı gerektiği yerlere götürün. Şimdi böyle konuşurken bu radyoda bazen zannediyoruz ki herkes arıcı. Gerçek herkes arıcı değil ama şimdi yaptıkları işlerden bize bilgi verseler, işte keçici, danacı, tavukçu, bunlar hepsini biz buradan size duyurmaya hazırız. Evet, şimdi sıcaklar bayağı bir bastı. Tabii yarın

Yine yağmur değiliyor. Bugün öğleden sonra da tutabilir bazı yerleri. Biz bölge olarak geçen seneler bu yılki yağmura pek alışık değildik. Hakikaten iyiydi. Toprak daha verimli oldu. Su ihtiyacını kıştan depolayan yeraltı suları da hakikaten çok daha iyi. İnşallah böyle güzel bir yıl dileriz.

0: Ne yapıyorsun? Yaşa. Nasıl gidiyor günler orada? Gozu günü yapayım.
1: İyi.
0: Yaşa, canlı yayındayız. Bir selam ver insanlara bari.
1: Çok sıcak, çok sıcak.
0: Sıcak mı? Kaç dönüm tütün ekti mi Selahattin?
1: Çok sıcak be.
0: Ha?
2: Kaç dönüm tütün ekti mi Selahattin?
1: Ben ekmedim bu sene, ekmedim.
0: Ha.
1: Ekmedim ben. Ekmedim.
0: İyi. En iyisi gölgeden hiç çıkma kral.
1: Seni
0: Aa, iyi.
1: için.
0: Olur. Tamam. Kolay gelsin sana, iyi dinlemeler. Sağ ol. Sağ ol, görüşmek üzere. Sağ ol. Gözüküden bizim Selahattin. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Osman Agacığım. Osman Agam dinlemede, Çarbaşköy Ovası'nda. İncirin altında. Osman Agam'ın orada bir tane güzel bir inciri var. Ses incirin arasından geliyor ve de hakikaten nerede olduğunu da magafayı göremiyorsun ama güzel bir dinleme oluyor orada kölgede. Sevgilerimi gönderiyorum Osman Agacığım. Şimdi de bir bağlantımız olacak. Skeçe milletvekili, psikiyatri uzmanı sevgili doktorumuz bize her zaman bilgi istediğimiz zaman bilgileri veren sevgili kardeşimiz şu anda telefon hattında. Bakalım Atina'da, Gümülcine'de neler var. Evet sayın vekilim, Radyo City'ye hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar dinleyicilere, selamlarım olsun.
0: Sağ olun. Şimdi tabii ne bileyim, İyilik soracağız. İyi tarafı ne tarafı diye, ama var mı öyle bir şey, yoksa Miçotakis'in dediği doğru mu? Her şey bitti diyor. Bütün sistem çalışıyor diyor. Yani hiçbir problem kalmadı diyor. Kendi de bugünlerde zaten Ankara'da geziyor. Şimdi ben azınlığı da soracağım ama memleketin ekonomisi düzeldi mi, yoksa biz mi alıştık bu berbat ekonomiye?
3: Ya memleketin ekonomisi tabii ki ilk o Yunan krizi gibi değil.
0: Evet.
3: Düzelme sürecine girdi. Fakat yetmiyor tabii. İstenen halk, istenen refaha varamadı. Pahalılık var. İnsanlar zor durumda. Ama biraz da biz alıştık. Veya biraz da biz alışamadık galiba. Fakirliğe alışamadık.
0: Alışamadık. Evet. Ama evet. Şimdi Almanya'ya gidenler, orada olanlar Almanya'yı da çok berbat anlatıyorlar.
3: Ben bir hafta önce Londra'daydım 4 günlüğüne. Evet. Onların da durumu bizden kötü.
0: Yani İngiltere bile öyle yani.
3: İngiltere bile öyle. Gerçekten hem siyasi bir çıkmaz içinde, bir dengesizlik var. Habire başkan değiştiriyorlar.
0: Hakikaten bir buçuk ay gitmiyor. Bir ayda gidiyor.
3: Gitmiyor, evet.
0: Başkanlar.
3: Onun dışında bir de Avrupa tabii ki bu sene korkunç bir iklim problemi yaşıyor. Yani hayatlarında görmediği sıcağı yaşıyorlar. buna karşı da tedbirsizler. Çünkü bu İngiltere gibi ülkeler hep soğuğa karşı hazırlık yapmışlar. Evlerin yapımı da ona göre. Ne klimaları var, ne klima takılacak yerleri var, ne de piyasada.
0: Evet, evet.
3: Ben asıl sıkıntı her yerde var. Fakat bana göre bizim ülkemiz Yunanistan, özellikle de Trakya kısmı biraz imtiyaz sahibi, biraz daha özellikleri olan bir ülkeyiz ve dünya krizinden bu kadar çok nasibimizi almamamız gerekir. Eğer doğru yönetimler olursa. Çünkü denizimiz var, enerjimiz var, yeşilimiz var, turizmimiz var. Bizi istiyorlar, bizi seviyorlar, bize geliyorlar. Fakat biz bunlara ne kadar cevap verebiliyoruz?
0: Evet.
3: Çünkü Yunanistan'ın başka çaresi yok. Yani turizm yatırımlarının iyi bir şekilde ayarlanması gerekiyor ki turistler bizi daha cazip hali bulsunlar, bize gelsinler diye. Fakat maalesef altyapımız buna müsait değil. İşte ben dün İstanbul'dan geldim. Gümrüklerdeki rezilliğe bakıyorsun. Yani bu asırda artık insanları 3 saat, 5 saat, hele şimdi Almanca işçiler de gelince
0: 12 saat, 13 saat.
3: Yani bu bir tamamen bir rezillik. Çok mu zor? Bence çok zor bir olay değil ama İşte biliyorsunuz devlet işlerinde çözümsüzlük maalesef çok uzun sürüyor.
0: Evet.
3: Yani Türkiye bunu bir şekilde yap işle devret modeliyle çözüyor. O yüzden de Türkiye gümrüğüne bakıyorsunuz, yollara köprüler çabuk bitiyor. Oysa bizde bir türlü bitmiyor. Çünkü devletin böyle bir anlayışı yok. Hep onun kontrolünde olsun istiyor. Çok uzağa gitme. Yasıköy-Narlıköy köprüsü.
0: Hala bitmedi.
3: Hala bitmedi
0: yani.
3: Yani bizde sistem ağır işliyor.
0: Ağır değil de hiç işlemiyor. Yani hiç işlemiyor. 12 sene olmuş köprü yıkılalı.
3: Aynen öyle. Yani. Biraz o konuda sıkıntımız var. Ama onun dışında hani ben hep şeyi söylüyorum. Atina'da bizden size çözüm getirmemizi bekliyorsanız işiniz zor.
0: Yandınız diyorsun yani.
3: Yandınız. O yüzden kişi bazında ne yapabiliyorsanız, bunun da tabii ki bölgede yansımalarını görüyoruz. İşte genç nüfus gitti. Çünkü burada olan ben işsizlik var demiyorum. Şu an bütün fabrikalar özellikle erkek işçiye karşı bir talep yoğunluğu var. Fakat
0: evet.
3: Maaşlar, yevmiyeler az olduğu için herkes yurt dışına gidiyor. Onun dışında çıraklık dönemi bittiği için artık işte efendim söyleyeyim, marangoz veya fayansçı veya elektrikçi tesisatçılıkla kimse gidip 2-3 sene 5 sene çıraklık yapmıyor. Direkt Almanya, Avrupa'ya gidip direkt 2500-3000 euro maaşla işe başlıyorlar. Haliyle de inşaat var, orada talep var. Yevmiyeler güzel, usta yevmiyeleri güzel, fakat işçi bulamıyoruz bu sefer de.
0: Evet. Peki bu Avrupa'ya gitme bizim bölgemizi daha çok olumsuzluğa sokmuyor mu?
3: Avrupa'ya
0: gitme bu gençlerin.
3: Tabii ki. Yani bu önemli olan bu gençlere zaten Yunanistan'ın biliyorsun bir nüfus planlaması sorunu var. Demografik bir problemi var. Nüfus gittikçe azalıyor. Genç nüfus azalıyor. Bu gidenler de maalesef geri gelmiyor. Hayır, gelmeyecekti.
0: Evet.
3: Haliyle burada bu insanlara iş sağlamamız lazım. İş imkanı sağlamak lazım. Bu insanları, çünkü tarımcılık bitti. Alternatif tarım dedik senelerce. O konuda da pek bir yol alamadık.
0: Evet.
3: Hayvancılık mevcut hastalıklarla iyice bitti. Yani bölgemizde hem bir beyin gücü var ya da bir beyin körleşmesi de var. Üniversite bitirmiş bir sürü çocuğumuz, fakat maalesef kendi uzmanlık alanlarında iş sahası bulamıyor. Şey gidip sağda solda herkesin yapabileceği işlerde
0: deli veri çalışanlar bile var üniversite öğrencileri.
3: Var bir sürü var.
0: Ama baştan seçim birazcık yanlış mı acaba bazılarında?
3: Herhalde seçim. Ben bana gelenlere de hem siyasi seçim hem psikiyatrist olarak, kardeşim bak tamam, herkesin gönlünde bir aslan yatıyor.
0: Evet.
3: Herkesin sevdiği bir şey vardır, ama bu sevdiğin şeyi sana gelir getirecek geçerli olan bir meslekle özdeşleştirirsen o zaman tadına doyum olmaz. Ama sen gidiyorsun, senin bölgende diyelim ki arkeolojiyi bitirmiş, tamam meraklıdır arkeoloji, taşları kazdı, yaptı, buldu, etti. İyi de sen üniversiteyi bitirince sizin Balkankol'da köyüne gelince ne iş bulmayı, ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Arkeolojiyi ne yapacaksın orada yani?
3: Hayır, evet. Örnek olarak veriyorum, arkeoloji okuyan çocukların da şeyini, şevkini kırmak istemiyorum ama bu böyledir. Bir de Halit, şunu görmek lazım. Bu sene mecliste bütçe konuşmalarında yapay zekadan bahseden bir ben oldum.
0: Evet.
3: Yani sanki gündemde yokmuş gibi. O da oğlumdan dolayı, çünkü İngiltere'de yapay zekayla ve finans sektörünü ve yapay zekanın günümüzde ve ilerideki etki ve tepkilerini bilen bir insan. Ama evet. kimsenin umurunda bile olmadı. Oysa yapay zeka hayatımıza girdi.
0: Girdi tabii, hem de biz evvelden radyoda reklam spotlarını yayınlamak için şirketler öyle gerine gerine fiyat isterlerdi. Şimdi yapay zekada aynısını, daha da iyisini yapıyorsun.
3: Ya artıları da var, eksileri de var. Şimdi bu meret artık bize ne getirecek, ne götürecek? Bu görünmeyen bir düşman mı, görünmeyen bir dost mu? İleride nereye gidecek? Çünkü şu an bizim beynimizi boşaltıyor. Bizim düşünce sistemimizi okuyor, deşifre ediyor. Bunu bir algoritmayla tekrar genişletiyor. Bize güzelce ne sunuyor? Doğruluk oranı da, ben tıbbi meselelerde bazen sorduğum sorulara %98 oranında doğru cevap alıyorum.
0: Evet.
3: Fakat bunun ilerideki yansımaları ne olacak? Yüzde işsizlik oranını %60-70'e indirecek bir defa. Yani işçilerin yerini alacak. Şimdiden de bazı sektörlerde bunu görüyoruz. Evet. Şimdi hangi meslekler bitecek ileride? Hangi meslekler de gündeme gelecek? Hangi meslekler değer kazanacak? İşte bunları iyi araştırmak, iyi bilmek, iyi okumak ve bunları da çocuklarımızı gelip bunlara onu anlatabilmek önemli. Ki artık biz geleceğin 15 sene sonrasını çocuklarımıza vermek zorundayız, bildirmek zorundayız ama önce bizim bilgilenmemiz gerekiyor.
0: Evet, evet.
3: Bunlar zamanın tehditleri. Çünkü dünya değişiyor. Biz 70'li 80'li yılların çocuklarıyız. O günden bugüne kadar nereden nereye vardık? Bizim çocukluğumuzda bir sabit telefon için 10 sene bekliyorduk. Benim daha küçük çocukluğumda köyde manyetolu bir telefon vardı. Mikro megafonlu köyün kahvesinde. Zaten birini davet ettiği zaman ya cenaze vardır ya da bir asker arıyordur.
0: Evet.
3: Şimdi de nereye vardık?
0: Evet. Yani nereden nereye gittik? Herkesin...
3: Daha da nereye gidecek? Daha da nereye gidecek? Yani şeyde acaba daha ne planlar var? Neler var? Her gün değişik.
0: Değişik. Evet. Şimdi Sayın Vekilim, tabii milletvekili demek öyle programlı, kendine çok az zaman ayırabilen eskilerden öyleydi. Şimdi nedir bu durum? Yani kendinize zaman ayırabiliyor musunuz?
3: Bizim
0: seçmenlerle,
3: halkımızla beraber olabilmek. Halit, Allah'a şükür bizim bölgede de özellikle azınlığımızda da faaliyetler çok.
0: Evet.
3: Eksiklerini göstermesin. Şu anda masamdaki düğün davetiyelerinin sayısını söylemek istemiyorum. ama bizim hoşumuza gidiyor bu tabii. Yani bir Atina'da olan çalışmalar var. Özellikle de bölgede olan çalışmalar var. Bu şahıs bazında gelip bize yansıtılan sıkıntılar var. Bunun dışında da işte düğündü, dernekti, cenazeydi, festivaldi. Bunların organizasyonları, bugün mesela beni Ova Güreş Organizasyon Komitesi geldi. Geçen sene gittiğim için beni ödüllendirdiler.
0: Evet.
3: Ve bu arada da bu sene çok daha geniş bir şekilde ova güreşlerini tekrar canlandırıyorlar. Bunlar tabii ki güzel faaliyetler ve biz de bunların yanında olmak zorundayız. İşte siz de seçek olacak. Bunlara
0: evet.
3: Sahip çıkmak zorundayız. Bu değerler bizim değerlerimiz. Değerlerine sahip çıkmamış bir toplum heba olmaya mahkumdur. O yüzden biz millet, tabii ki sadece işimiz hatimler onlar bunlar değil ama her şeyin yanında halk vekilini töreninde, acısında, iyi gününde yanında görmek istiyor.
0: Evet.
3: Onun için de işimiz bitmiyor. Programımız hep dolu. Fakat insanın faktörünü sevmezsen tabii ki vekillik zor bir iş.
0: Evet. Şimdi ülkemizde politik olarak politika çok fazla değişiyor. Hatta evet. Günde değil de saatte değişiyor. Yeni partiler yeniden gene kontra, biri kendini Kaf Dağı'nda görürken bir bakıyorsun inmiş daha aşağılara, biri yukarı çıkıyor. Yani bunlar nedir, ne kadar etkiler bir milletvekilini veyahut da bölgemizi ve ülkemizi?
3: Şimdi Halit, ülke genelinde tabii ki iktidar partisinde bir boşluk olursa haliyle yeni partilerin kurulması da doğaldır. Biz de Yunanistan genelinde, Yunanistan parlamentosunda bu süreç içindeyiz. İki tane yeni kurulmuş parti var. Bir tane de Samaras'ın kurduğum diyeceği bir parti var. Tabii bu yenilerin gelmesi, eski partilerden 2-3 tanesinin papucunu rafa attı zaten. Şimdi her yeni kurulan partide, bunu mesela Kaselakis örneğinde de alabiliriz, böyle bir heyecan oluyor. Bir bakıyorsun ki Galluplarda, Karisyan'da da aynı şey yaşanıyor. Gallupları kocaman aşmış gitmiş falan, sanki bir tehditmiş gibi hükümet için. Sonra da bir bakıyorsun ki yavaş yavaş sönüyor.
0: Evet.
3: Bunun tabii ki sebeplerinden bir tanesi, bir millet bir heyecan istiyor.
0: Evet.
3: İkincisi, bu yeni kurulan partilerde hükümet programı veya alternatif oluşacak, çoğu zaman bizi tatmin edecek bir şeyler duymuyoruz. Sen şimdi hem bir de hayatını kaybeden insanların acısını oya çevirmeye çalışırsan orada tabii bir sıkıntı olur. Yani tembi de çocuğunu kaybetmiş bir anneye karşı, mesela ben Atina'da o zamanki o yürüyüşte vardım, korkunç bir kalabalıktı. Ama onu kalkıp oya çevirirsen orada bir sıkıntı yaşanıyor tabii ki.
0: Evet.
3: Şimdi yeni kurulan partiler derken burada tabii ki Tsipras'ın partisi var.
0: Yani bir, gelecek olanlar var. Büyük bir ihtimal Samaras'ın gelecek.
3: İşte bir Samaras'ı bekliyoruz şimdi. Yunanistan genelinde de, özet olarak şunu söyleyebilirim. Tek başına galluplara bakarak, kamuoyu yoklamalarına bakarsan tek başına bir hükümet biz göremiyoruz.
0: Evet.
3: Yani koalisyon hükümeti olacak ama PASOK bunu da kendi kongresinde şart koştu. Ben şeye girmeyeceğim diye, herhangi bir iktidara oynuyorum, herhangi bir koalisyona girmeyeceğim diye. Tsipras'ın da gireceğini zannetmiyorum. Haliyle bir belirsizlik, ikinci seçimler kaçınılmaz olacak.
0: Evet.
3: Bir siyasi belirsizliğe doğru gidiyoruz. Şimdi bu arada tabii ki bizim bölgemizde de azınlık milletvekilleri ne olacak? Azınlık milletvekilleri çıkarabilecek mi? Şu an ben boştayım, Özgür Ferhat boşta, Hüseyin boşta.
0: Evet.
3: Çünkü onların partileri parçalana parçalana bölündü ve Syriza'da olsun, Yeni Sol'da olsun sıfıra indi. Diğer yandan da Tsipras, ben eskilerden istemiyorum, biraz naza çekti kendini. İşte istifa etsinler milletvekilliğinden, o zaman düşüneceğiz gibi böyle. Garip de demeyeceğim, vardır.
0: Akçıoğlu ondan mı istifa etti?
3: Ondan.
0: Evet. Bu da biraz ne bileyim ben yani, fazla olmuş o Tsipras'ın dediği de.
3: Biraz ağırdan,
0: ağırdan gitmiş kendini. Yani evet.
3: Fakat tabii ki daha şimdi seçimlere çok mu var?
0: İnşallah bizim yani Özgür de istifa etmez yani. Şeyden.
3: Ya şimdi Halit, ben o istifa olayını çok garip buluyorum. Farz et ki
0: evet.
3: Mart'ta Nisan'da olacak seçimler normal zamanda. Sen beni siyasi arenadan alıyorsun. Benim arkamdan gelen rakibimi
0: unutulmaya mahkum bırakıyorsun. Hayır,
3: ben unutulmaya mahkum. Ben nereye gideceğim? Evet. Bana kimse değer vermez ki. Ben Atina'da icraat yapamayacağım. Efendime söyleyeyim, toplantılarda orada burada olmayacağım. Yerimi başka birine vereceğim.
0: Evet.
3: Haliyle sen beni alsan ne olur almasın mı? Ben ivme ve potansiyel kaybedeceğim. Artı biz aktif milletvekillerinin şu anda kurulmuş bir düzeni var. Bu büyük bir camia. 6-7 tane çalışanımız var. Efendime söyleyeyim, yazıhanelerimiz var. Atina'da yazıhanelerimiz var, evlerimiz var.
0: Evet.
3: Bir organizasyon içindeyiz. Peki bu adamlar ne olacak? Benim bir ekibim var. 6-7 kişi, 6 kişilik bir ekibim var. Tamam mı? Bu insanlar nereden yiyecek? Nereden geçinecek?
0: Tabii. Tabii.
3: Yani bana çok mantıklı gelmiyor. Bilmiyorum. Bağımsız olur.
0: Ona evet, şey evet. Evet.
3: De bilmiyorum. Yani vardır bir düşündü. Ha bana sonunda yani belki de şunu yapmaya çalışıyor. Kardeşim evet, biz hükümettik, iktidardık. Sonra da %17'ye kadar düştük. Bunun da sebebi ben değildim veya sadece ben değildim ama bütün ekipti, bütün gruptu. Onun için de şimdi tek başıma Syriza'sız, diğer eski Syriza'nın imkanlarını kullanmadan Alexis Tsipras olarak geliyorum. Haliyle de hani eski Syriza'nın tekrar canlanması imajını vermek istemiyor belki.
0: Evet. Bizim
3: bakacağız.
0: İzmir'den Kazım Mert yazıyor ki, hı hı. Halit Bey, size ve konuğunuza kolay gelsin. Faydalı, düşündürücü bilgiler veriyorsunuz. Beyefendi, marangoz ve diğer meslekler üzüntüyle dile getirdi. Aferin. Mesleksiz haldenin refahı, huzuru olmaz.
3: Şimdi
0: evet, devam ediyor. Palazlı Kazım hemşeriniz gurbette zorluklarla doğru bir marangoz olarak açtı. Halit Bey, siz ve vekilimizin uygun zamanda marangoz şiiri okumanızı veya benim resimden Facebook sayfamda dinlemenizi istiyorum. Messenger'e göndereceğim. Ha, şiirimi Messenger'e göndereceğim demiş.
3: Tamam, paylaşırsın. Ben.
0: Evet, yani sayın vekilime Türkçesi doğru, anlaşılır, sözler harika, maşallah demiş.
3: Şimdi Kazım Bey, bu bir gerçek. Biz günlük hayatımızda bunu yaşıyoruz. O yüzden de artık bence ki Türkiye'de de hiçbir zaman değerlenmedi bunlar. Meslek okullarına, orta ölçekli meslek okullarına çok önem vermek gerekiyor. Yani bir araba tamircisi mi, onun ilgili bölümünü bitirecek, pratiğini yapacak ve işsiz kalması söz konusu değil. Ama bilimsel olarak yapması gerekiyor. Eskisi gibi sadece işte ustadan çırağa değil de bu işin içine ilmi de sokarsak hem yaptığımız işin kalitesi, yapılan işin kalitesi yükselir, değişir. Hem aranır oluruz hem işsiz kalmayız. Yani şimdi yurt dışına gidenler tabii ki çabuk bir çözüm. Ama bana bazen şey diyorlar işte, ya bu nereye varacak? Ya bu başlangıç tarihi olan bir iş. Fakat bitiş tarihi belli olmayan bir iş Halit. İhtiyaçlar bitmiyor.
0: Evet.
3: Genç gidiyor evlenmek için, evlenebilmek için, ev alabilmek için gidiyor. Ondan sonra düğün için gidiyor. Ondan sonra çocuk geliyor okutabilmek için. İkinci çocuk okutabilmek için. İhtiyaçlar bitmiyor. Böylece de aile mevhumu bozuldu. Aile
0: evet,
3: yaşantısı evet, bozuldu. Bunun toplumsal yansımaları da var. Ve neticede tamam, bazı ihtiyaçları gideriyorlar ama aile ve çocuklar ayrı kalıyor. Bunun verdiği bir hasretlik var. O yüzden de en iyi iş bana göre, miktarı az da olsa akşam evinde uyuyabiliyorsan en iyi iş odur. Fakat evet, artık kalifiye ve uzman olma zamanı geldi. Benim de gençlere, herkesin doktor avukat olması gerekmiyor. O konularda çünkü artık ihtiyaçtan fazlası var. Ama meslek okullarından mezun olmuş, pratiğini, ihtisasını yapmış insanlara her zaman iş var.
0: Evet. Evet.
3: Tavsiyem de o doğrultuda ki bu bütün dünyada böyle. Yani mesleksiz insan dolu. O yüzden de platyalarda bugün bir sürü insan görüyoruz. Bu insanların iş yok değil. Fakat meslek
0: ne yapacağını için, şaşırmış insanlar. Yani.
3: Şaşırır. Aynen öyle.
0: Evet. Şimdi bu sıcakta ben seni fazla tutmayayım ama bugünlerde gerçi biz de yaz programı şeyine biraz ara vereceğiz programları. Sizi gelecek seçimlerde, yani parti değişikliği mi, aynı parti mi, nedir yani programlarınız?
3: Şimdi
0: nerede hani göreceğiz?
3: Doğru konuşmak gerekiyorsa, ben biliyorsun saçma bir mahkeme yüzünden Andurlakis beni partiden uzaklaştırdı. Uzaklaştırırken de olayın tamamen açıklanmasına kadar parti dışında kalacaktır. Olay açıklandığı zaman da
0: Tamam, o verilen bir söz vardı orada. Yani
3: verilen bir söz vardı.
0: Sen yani aklan gel.
3: 4 ay aklandım. 3 hakimli mahkemede 3'ünün de onayıyla aklandım. 4 ay geçti, hala partiye alınmadım.
0: Evet.
3: Şimdi konuşmak istemiyorum tabii ki. Daha ileriye gitmeyeceğim.
0: Evet.
3: Beni çağıran veya oturup diyalog içinde bu işi nasıl, nereye gider, nasıl yaparız diye soran olmadı. Sebeplerini tabii ki biliyorum ama onlar şu anda herhangi bir basın organında yayınlanacak gibi değil. Evet. Ben şunu söylüyorum.
0: Yani bekleyelim, görelim
3: diyorsun. Şöyle.
0: Yoksa sen biliyorsun da konuşmak istemiyorum dedin zaten.
3: Tabii ki biliyorum. Ben bilmez olurum. Benim işim bu.
0: Evet.
3: Hem siyasi hem psikiyatrist olarak düşüncelerini biliyorum. Fakat siyasette bildiğim bir şey daha var. Siyasetçi her sıkıştığı zaman bütün tabularını, bütün kararlarını yıkar. Seni bünyesine dahil etmek için elinden geleni yapar. Bunları yaşadık, gördük.
0: Evet.
3: Onun için önümüzdeki dönemde tabii ki değişmeler olacak. Ben de tabii ki bu arada boş durmuyorum. Ben şey diyorum, ben boşanmış güzel bir kadınım. Bana talip çok.
0: Aa evet. Evet.
3: Haliyle evet. Bakacağız. Yani siyasetimin de siyasette olgunlaştığım bir dönemde tekrar bir dönem daha bir milletvekili yapmak isterim.
0: Evet.
3: Artı biraz bencilce olacak ama arkadan gelecek şu an siyasette uğraşmak isteyen kişilere de baktığım zaman ben azınlığı bu insanlara teslim etmek istemiyorum.
0: Evet.
3: Çünkü yeni siyasi partilerin siyaseti işte ılımlı insanlar, fazla sorun yaratmayacak, partinin çizgisinden ayrılmayacak, öyle fazla milliyetçilik de örf adetti yani azınlığın ruhuyla uğraşacak insanları pek istemiyorlar artık.
0: Evet, o evvelden de öyleydi.
3: Yani kendi sistemlerine uygun müftü mü seçilmiş, tayin edilmiş, gideceksin. Öyle diğer söyleşime seçilmiş müftülerle fotoğrafa girmeyeceksin. Efendime söyleyeyim, konsolosa fotoğrafta gözükmeyeceksin. İyi de böyle olmuyor. Halkın da genel düşüncesi, genel ruhu, genel isteği doğrultusunda biz hareket etmek zorundayız ki orada bir de bir hata da görmüyoruz. Yani insanların bu şekilde taleplerde bulunması en doğal hakları.
0: Evet. Evet, gerçekten.
3: Yani orada bir sıkıntı olacak önümüzdeki dönemlerde. Haliyle partiler de dediğim gibi kendilerine fazla sıkıntı yaratmayacak insanları seçme cihetinde.
0: Ne İsa'ya ne Musa'ya hiçbir şey.
3: Aynen öyle. Evet. Atabildim. Bilmiyorum tabi işte azınlık siyasetçisinde en çok zorlandığı kısım o, bu dengeleri koruyabilmek. Çünkü neticede bizim görevimiz azınlığımızı korumak, insanımızı korumak. Azınlığımız üzerinden yapılan oyunlara da karşı gelmek. Bu ne taraftan olursa olsun azınlık bir piyon değildir.
0: Evet. Evet.
3: Mesaj alındı umarım.
0: Evet, gerçekten güzel bir söyleşi yaptık az da olsa. İnşallah ilerleyen günlerde daha uzun, çünkü seninle söyleşi yapmak çok keyif verici. Bunu da bu aradan altını çizelim. Çalışmalarında başarılar diliyorum ve en iyisini diliyorum.
3: Halit, teşekkür ederim. Allah sağ güç ol. Kuvvet versin bize. Görevimizin başındayız, işimizin başındayız. Bana iyi hafta sonları dendiği zaman garip geliyor. Hiç hayatımda hafta sonum olmadı.
0: Evet, bir gün İstanbul'da, su bir gün bilmem nerede yani.
3: İstanbul'a gitmiyorum. İstanbul'da bir ameliyat olayı vardı. 2 gün yoktum.
0: Evet.
3: Muayenehaneyi kapatmam söz konusuydu. Hatta bugün sekreterlerle onu konuşuyoruz. Herkes gibi 15 gün bir kapatsak burayı, İskeç'te sağlık sistemi çökecek sanki.
0: Evet, evet.
3: Tabii ki sağ olsun millet bizi seviyor, takdir ediyor ve geliyor. Şifa için geliyor.
0: Evet. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Olsun. Sağ ol.
3: Kendinize iyi bakın. Yazımız güzel olsun. Fazla
0: evet,
3: sıcak
0: evet.
3: Olmasın.
0: Evet. Oldu, sağ ol, sağ ol. Evet sevgili dinleyiciler, İskeçe milletvekili, bağımsız milletvekili, psikiyatri uzmanı Burhan Baran'dı telefon konuğumuz. Gerçekten çok önemli konulara değindik. Azıcık bu bağlantıda. Ama şimdi Burhan Baran değil sadece politikacı olduğu için, kişilik olarak da benim hakikaten beğendiğim biri. Biliyorsunuz herkes öyle gerektiği gibi olamıyor. Bazıları var, burnu yere düşse almaz kurgunluktan. Bazıları var, selamı ne zaman vereceği belli değil. Yani bunu ve de doğruysa doğru, yanlışsa yanlış söylemekten çekinmeyen biri. Biz diliyoruz ki inşallah gelecek seçimlerde de milletvekili adayı olur ki onu gördük. O imayı yarattı bende. Demek ki başka bir partiden de görebiliriz Burhan Baran'ı. Ve de şimdiye kadar denenmiş, azınlık içinde denenmiş. Ama her şeyi en iyi yapmaya çalışan bir kardeşimiz. Bir de biz Burhan Baran'la ekonomik kriz geldiği zaman burada bazen intihar etmeler de yükselmişti. O zamanlar biz program yaptık. Ben hatırlıyorum bir gün dini açıdan seçilmiş müftümüz İbrahim Şerif, diğer sağlık açısından da Burhan Baran, üçümüz bu arada program yapmıştık nereye gidiyoruz diye. Gerçi son zamanda öyle fazla duyulmuyor, Allah da duyurmasın bu intihar olayları. Biz alıştık, ekonomi düzelme olayı gene. Şimdi bakın, çalışmayı seven zaten problemi yok. Çalışmayı sevmeyen, o gene eve hiçbir katkısı yok. Evde ev ahalisi, herkes problemli, herkes hasta, herkes komşuyu kıskanır oluyor. Ben ona da işte Allah vergisi diyemeyeceğim. İnsanlar ondan çocuklarımızı yetiştirirken bu aileyi yarın senin bakman gerektiğini de söylememiz gerekiyor çocuklarımıza. Bu çok önemli. Tabii ben kendimi de koyuyorum. Fazla da amelsiz olmayın. Yani şimdi ben bu yaz gününde bir uyanıyorum saat 8:30-9'a doğru sabah. Ondan sonra dün akşam, yani bu geçen akşam sabah geldim eve, saat 4'tü. Yani bilemiyorum ama böyle mutlu oluyorum, böyle de gidiyor. Allah sağlık versin ki götürebildiğimiz kadar götürelim. Şimdi burada mesajlar, bayağı bir mesaj geldi. Sevgili Kazım Mert kardeşimle, aslında Kazımcığım sen bir gün buralara gelirsin artık. Fazla da problem yaratmıyorlar bu vize olaylarına. Geldiğinde de bir program bu arada yaparız. Ama bir gün bağlanalım da bu işin öyle şair tarafına veyahut da naz diyorlar bunun, evet, edebiyat tarafından da konuşalım. Ama biliyorum ben, gurbet zor, hele hele yani ekonomik göç, politik göç, bir sürü göç. Göç değilmiş, 6 tane de isim takılmış Batı Trakya'nın kaderine senelerce. 67'de evinden hiç çıkmayan Hasan Agam binmiş trene. Bunun bunlara benim kayınpederim de dahil. 67, 70, 71 ha Almanya'ya gitmişler. Haimlerde işte yurtlarda, fabrika evlerinde ömürleri geçmiş. Ondan sonra bazıları ailesini o zamanlar almamış. Sonra başlamışlar ailelerini de almaya. Bu sefer aileleri de yani bölgemizden gurbete gitmiş. Onlar da giderken bir traktör almak için, bir eşek almak için, bir çocuğu okutmak için gitmişler. Ama 70 sene geçmiş, Hasan Agam uçağın bagaj bölümünde tabutun içinde dönebilmiş Almanya'dan. Ve de burada hep eksi Batı Trakya'da bir de çocuk yapmama şeyi var. Çok çocuk bakamayız diye. Yani evvelden derlermiş çocukların rızkını Allah verir diye. Şimdi de öyle bir düşünce yok. Çocuk yapmaya pek yanaşmıyorlar. Ondan sonra da hakikaten biraz problem oluyor. Köylerde, bazı köylerde 2-3 hane de olanlar var. Tamamen sönmüş köylerde var. Ve de olmayanlar da 30 yıl sonra parmakla sayacağız açık olan, yani parmaklarımızla sayılabilecek duruma gelecek okullarımız, camilerimiz, köylerimiz, her şeyimiz. Ama yani bir rüzgar gidiyor. Hayat rüzgarı. Biz ona bazen ayak uydurmak istemiyoruz, benimsemiyoruz ama ne yapsak o hiçbir şey değiştirmiyor. Ve de evvelden 120 bin olarak biz kalmışık burada mübadele dışı, ama şu anda bir bir saysan 35 bin anca vardır. Yani dışarıda da 400 bin ana vatanda, en azından Batı Trakyalı bir ...20-30 binde Avrupa'da varsa, yani görün nereye gitmiş bu bizim Batı Trakya'nın nüfusu. Zekeriya Öztürk, sevgili kardeşim Zekeriya, hayırlı yayınlar Halit abim, selamlar İstanbul'dan diyor. Bizim Zekeriya geçen hafta ziyaretimize geldi, gerçekten güzeldi. Her ne kadar az da olsa ziyaret. Sevgilerimi gönderiyorum Zekeriya'cığım. Yeniden bekliyorum seni burada. Daha balığa gidecektik bir gün. Sen gel de ben de biraz işleri yoluna koyayım. Bundan sonra da bir de balığa çıkalım. Evet, balığa çıkamasak da bizim alabalık çiftliğine gideriz. Orada balık tutmak çok daha kolay. Hele hele ben iki haftadan beri öyle bir uygulama yaptım. Şimdi bizim havuzlardan, havuzlara almadığımız su, çay akıyor zaten. O çayın içini de, havuzların yanını Hüseyin Yoluç öyle bir düzletmiş ki hemen masayı alıyorum. Masanın yarısı suyun içinde, yarısı dışarıda. Öyle bir öğlen yemeği ama hiç tadına doyamazsın. Dışarısı yanıyor, suyun dibinde gene, hatta masayı suyun içine bile koyabilirsin. O uygulamaları yapacağız bundan sonra Hüseyin Yoluş'tan orada. Yani isteyen suyun içinde yemek yiyecek. Gerçekten güzel, güzeldi yani. Ondan alternatifini bulunan hiç kimse sıcak falan demesin. Ondan da biz ille de denizde tutamayacağımız balığa da üzülmememiz gerekiyor. Aşağı yukarı bir tahminen 70 bin alabalık var elimizde şu anda. Ben geçen hafta paylaştım da. Şimdi her cumartesi çiftliğe gidiyor. Orada kalıyoruz Kadıyanlı'na birlikte. Pazar günü akşam da dönüyoruz. Yani kendimize bir izin veriyoruz. Hatta Kadıyanlı'ma dedim ki biz, dedim, bir 4-5 gün, 4 gün hiç inmeyelim çiftlikten. Orada akşam sabah oralarda olalım. Dedi biz, dedi, rahat duramayız, dedi, inmeden. İlle bir şeyler olur, bizi ararlar, ondan da bakalım onu da yoluna sokacağız inşallah. Şimdi Kazım Mert kardeşim, sayın vekilimizi, Türkçesi, onu biraz evvel okumuştum zaten. O Edison'umuz vardı, benim hayatımın mutlu yaşamamı çok katkı sağladı. Şimdi Kazım kardeş, köyden İlkokulu bitirdim. İşte okumaya geleceğiz. 3-4 kişi toplandık. Geldik. Ama eğitim seviyemiz o kadar sıfır ki başka okullara söz edemiyoruz. Orada birazcık az eğitim istediğine oraya geldik. O sene de Edison kapandı. Ondan sonra Katotera Tekniki diye sanat okulu açıldı. O Panayiye Kilisesi'nin yanında. Orada ben başladım. Ama şimdi Yunanca'nın öğrendiğimiz üç kelime Yunanca tabii ki okulda yeterli değil. Zorluklar şey yani hep kaleden döndük. Ben 2 yıl devam edebildim. Ondan sonra da hayat okuluna, gemilere derken öyle. Şimdi tabii bir 45 günde Kavala'da çobanlık yapmıştım o dönemde. Yani bunlar hepsi hayat dersleri. Bu dersleri görmeyen bilmez. Evet, Edison'umuz vardı. Benim hayatımın mutlu yaşamama çok katkı sağladı diyor. İşte şiirimden bunları anlatıyorum diyor. Psikiyatri doktorumla uygun zamanında göç ettiğim yıllarımda çok ağır, korkunç depresyon yaşadım. Nasıl aştığımı bilmesi çok isterim. İnşallah bir gün doktor radyoda bir programda seni de canlı yayına alırız Kazımcığım. Doktorumuz seve seve dinleyecektir ve size yardımcı da olacaktır herkese olduğu gibi. Doktorumuzun diğer programlarında dinlemek istiyorum demiş sevgili Kazımcığım. Sevgilerimizi gönderiyoruz İzmir'e. Şimdi bak, bizim radyoda ona buna laf atmak yok. Onun bunu kuyusunu kazmak yok. Yarın biraz olsun utanacağımız sözleri konuşma huyumuz yok. Çok şükür alnımız ak Radyo City olarak. Hiç kimse bizden zarar görmedi. Hep iyilik için uğraştık. Tabii ondan evvel de bir ara çok fazla sallantılar oldu radyoda. Ekonomik, elektrik kesilir. Elektriği ödemeye anca 4 günde buluruz para. Yani ben bir tane program, bir spot hazırlamıştım. Orada da söylüyordu. Hep aydınlık değildir Radyo City'nin günleri. Bir tane şarkı var son zamanda. Onda da aynı şeyi söylüyor ama ah bunlar bayıldı diye nara atacak olanlar, sevinenler, bir de bakıyorlar biz yine uyanmışık, yine canlanmışık ve son dönemde de zaten çok şükür tüm ekonomik problemleri aştık çalışma ve azmimizle. Ondan da artık öyle sevinenlere hiç yer yok bizim çalışmalarımızda. Ondan Radyo City dimdik ayakta, en iyi şekilde bunun neticesini, bunun emeği, karşılığını alıyoruz. Benim yanımda Ümit kardeşimiz var Sirkeli'den. Kendisi su filtreleri uzmanı. Yani her içtiğimiz suda 1001 tane çepel, 1001 tane mikrop var. Ümit'e gelirseniz Radyo City'nin yanında size onları bir bir anlatacak. Çünkü senelerdir bu işin uzmanı. Abi diyor, geçen hafta diyor Tasos Adası'ndaydım. Radyo diyor o kadar temiz ki sanki dibindeyim, binanın dibindeyim. Ve tebrik ediyorum seni dedi. Gerçekten de ben bunu biliyorum. Ben geçen de bu sene bayağı arı sattım Semendirek Adası'na. Oraya gittim, arabada bangır bangır dinliyordum. Şimdi başka radyolar bazı yerde var, bazı yerde yok. Bazı yerde de cızırtılı. Şimdi bunlar beceremiyorlar mı? Becereme işini öyle demeyeceğim. İstekleri yok çalışma azmine. Mesela biz ekip olarak çok güçlüyüz. Mesela Gürkan var sabahları. Onun ayrı bir dünyası var, ayrı bir dinleyicisi var ki, ama herkes dinliyor gene. Bazen sitem edenler de dinliyor. Ve de o sabah programı. Ondan sonra Ali geliyor sabah öğleden sonra. Daha çok arabesk meyilli ama onun da dinleyicisi başka. Ben çalışmalarımdan dolayı anca çarşamba günleri geliyorum. Bir hafta sonra da Ağustos'un sonuna kadar olmayacağım radyoda. Yani bu haftadan sonra olmayacağım. Ağustos'un sonuna doğru yine görüşeceğiz. Ondan da yani benim başka, sonra görünmeyen kahramanları var bu radyonun. Benim sevgili Mehmet kardeşim, Aleminci, kuzenli Mehmet, Mehmet İbrahim. Hakikaten bu bizim radyonun bulunmaz bir çalışanı. Yani çözmeyeceği problem yok. Biz yüzlerce euro verip de Çam'la yayın götürmeye link alırken, Mehmet gece, bir gecede kodlamalarla onu kendi yarattığı ip numaralarıyla yayını en iyi bir şekilde Çam'la ana vericiye gönderiyor. Ve de teknisyenler geldiği zaman DEDAŞ'tan gelmişlerdi ölçmek için. Yani devlete karşı bir ölçüm gerekiyordu. Ne zaman bizim sistemi görünce birbirlerine baktılar. Dedim, bizim dedim teknisyen yaptı onu. Hakikaten radyomuz çok büyük, şanslı radyomuz. Mehmet gibi bir kardeşimizin bizim grubumuzda olması. Yani bunlar birbiriyle eklentili şeyler. Ondan da bizim yayın her yerde var. Diğer radyolar ağızları çok kocaman ama hiçbir yerde yok. Yani bunu gidin İpsala'da bakın. Keramoti bölgesinde, Tasuz Adası'nda, şimdi çok yükseklerde belki birileri çıkıyor ama o da cazırtılı cuzurtulu. Skeç Ovası'nda sadece Radio City var Gümürcine'den. Ötekilerinde anten mi yok? Var ama isteksiz kurulan anten, ondan da olmuyor. Şimdi biraz sonra kapatıyorum. Biraz sonra program zaten sonuna geldi. Kozlukebir Belediyesi'ne değineceğim yine. Kozlukebir Belediyesi'nde bir tane bir meclis üyesi istifa etti. Cihat Şerif. Şimdi olur ya, bir şeye hoşuna gitmez, çalışmalar hoşuna gitmez. Söz vermişindir köylülere, ben bu işi yapacağım da yapamamışındır. Ondan çok fazla kafan kızmıştır ama bu hiçbir, bunlardan hiçbir şey yok. Hizmetle ilgili hiçbir şey yok. Sadece zaten onu kendisi de söylüyor. Ona söz verilmiş başkan yardımcısı olacağını diye. Olmamış, yani yapmamışlar. Ondan da istifa etmiş. Bence gereksiz bir istifa. Bunu da buradan çok açık söylüyorum yani. Gereksiz bir istifa. Belki başkanın programı, projeyi yaptığı gibi gitmemiştir. Veyahut da onu 4 ay sonraya atmıştır. Yani bunu böyle, yani sabır edilmesi lazımdı. Ve de yani belediyenin çalışma kalitesi şeyi yine ortada yok. Yine mamalik olayı var. Yani yine para olayı var. Ondan sevgili Cihat kardeşim, ben saygım var tabii düşüncelerine, ama gereksiz bir davranış. Yani her şey, yani şimdi sana bir aylık bağlansaydı her şey güzel mi olacaktı? Çalışmalara değinen yok. Payamlarda bir saadetim var. Ellere şenlik. Köyün suyundan, sabunundan hiçbir şeyle uğraşmıyor. Saadet'in panayır ağlığında, Saadet'in şeyde, ötede beride panayırlarda, ötede beride mevlitlerde. Yani böyle olmaması lazım bunların. Şimdi tamam, belediye başkanıyla biz çalışmalarda çoğu zaman zaten anlaştığımız yok. Gerçi Erdem anlaşmıyor benimle. Ne zaman bir radyodan ben bu radyoya bilmem ne diye öyle tavır takınırsan, yani tavır takınma durumu neden olur? Biz ne dedik ki? Kimin kötülüğünü söyledik? Şimdi Sinan gene kısacak bana Basırlıköy'de. Ya Sinan, sen muhalefetteken çukurların içinden hiç çıkmıyordun. Başkan, burayı gel yap diye. Şimdi o çukurlar gene kazılı. Hiçbir şey değişmemiş. Daha berbat da olmuş. Ama yönetime geldiniz, bir sen yoksun ortalıkta. Olmadı be kardeşim, yani olmadı. Şimdi o zaman keşke muhalefet kalsaydınız da daha iyi yapardınız muhalefetliği. Bunu söylemek de şey değil. Şimdi ondan da yani Cihat'ın istifasını ben şahsen uygun görmüyorum. Yani bu sadece çıkar olmaması lazım. Madem siz insanlara gelirken hani sürülen gezerdiniz, o zaman söz verdiniz iş yapacağız diye. Ama yani iş için hiçbir şey yaptığınız yok. Hep mamalika çıkar mıkar öyle şeylerle uğraşıyorsunuz ve ondan da kapışıyorsunuz birbirinize. Bu gidişle tamamen dalacaksınız galiba sene sonuna kadar, seçimlere kadar. İnşallah herkes için en iyisini dileyelim. Şimdi gelecek haftaki program bırakma meselesine gelince, sana dersem bu olmayacak. Çünkü herkes bu programı bekliyor. Ben de idare ettiğim kadar edeceğim. Belki daha ileriki haftalarda bu izne ayrılırım. Ondan da gelecek haftaya kadar Allah yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinizden sevgiyi eksik etmesin inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo sizde kalın efendim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik hem

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu?
4: Neyi?
3: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela

0: Show.
1: Evet, cevap verin bakalım arkadaşlar. 7 kere 6. Bugün Dünya Matematik Günü'ymüş. Dünya Matematik Günü'nü böyle kutlayalım. Herkes birbirine çarpım tablosu sorsun. Çarpım tablosu basit olur diyenler trigonometri falan, herhangi bir matematik sorusu sorabilir. Evet, bugün böyle bir günmüş. Matematik Günü. Dünya Matematik Günü'nüz kutlu olsun arkadaşlar. Aile ziyaretlerinizi yaptınız mı? Bugün çok ilginç bir gün. Sadece Dünya Matematik Günü değil, aynı zamanda ne günü biliyor musun? Bademli Çikolata Günü. Evet, bugün Dünya Bademli Çikolata Günü. Hani bademli çikolatalarım? Nerede? İnsan şuraya yayın odasına bir bademli çikolata koyar. 8 Temmuz ya, tam bir skandal. Üzümlü Çikolata Günü var mı? Bitter Çikolata Günü, şu günü, bugünü. Ya bademli çikolata günü niye var ki? Bademli çikolatanın ne özelliği var yani? Bunun günü olsun, kim koymuş bugünü? Hay Allah'ım. Bademli çikolata o kadar güzel bir çikolatadır ki bir günü olsun istedik. Hatta törenler düzenliyoruz. Herkes aynı anda bademli çikolata yiyor filan. Ne günler var ya Allah'ım. Neyse. Hadi başlayalım o zaman. Bademcikler.

O kadar çok doğum günü kutluyoruz ki, kendi doğum günlerimiz, çocuklarımızın doğum günü, annelerimizin, babalarımızın doğum günü, yeğenimizin doğum günü, sürekli bir doğum günü var. En son yine böyle bir kutlama bahanesi oldu. O kadar alışmışım ki pastaya. Yine bir kutlama yapalım dedim. Fikir benden çıktı bu sefer yani. Babam rahatsızdı birazcık, ben rahatsızdım, çocuk biraz rahatsızlandı falan filan böyle. Dedim bütün bunları atlatalım, bir kutlama yapalım ya. Ve genelde kutlamalarda çikolatalı pasta alıyoruz. Çikolata parçacıklı, krokanlı yaş pastalar falan. Hakikaten en sevdiğim de odur. Ama bu sefer içimden geldi abi. O kadar çok çikolatalı yaş pasta yemişiz ki. Bu sefer dedim ki, ha dedim beyaz bir pasta olsun. Beyaz görünümlü bir pasta olsun. Bu sefer kahverengi değil de beyaz ve içi meyveli, meyveli bir pasta olsun dedim. Neyse sonra aradım en yakın pastaneyi. Sordum istediğim pastayı, dedim böyle bir pasta var mı diye. Ondan sonra o da baktı, abi şöyle var, böyle var, frambuazlı var. Beyaz bir pasta yok mu dedim. Beyaz bir pasta var, keki beyaz dedi abi. İçi beyaz kremalı bir pasta var, frambuazlı, meyveli pasta, güzel pastadır dedi. Beyaz mı dedim. Yok beyaz değil dedi. Ya çok basit bir istekte bulunuyorum aslında. Bak beyaz pasta var mı yok mu? Niye kemküm? Ah. Yani sanki beyaz pastasının olmayışı dünyanın sonu. Yani pasta satamazsa dünya batacak sanki yani. Onu gizlemeye çalışıyor, beyaz pastası olmayışı. Yok abi dedi, dur ben bir telefon açacağım dedi. Bir yere telefon açtı, oraya söyledi. Tamam dedi abi, akşam 7 gibi alabilirsin. İçi beyaz, dışı beyaz, her tarafı beyaz. Bembeyaz bir pasta dedi yani. Akşam gittim pastayı almaya, bir baktım kırmızı. Ya abi ya, anlamıyorum gerçekten yani, o kadar konuştuk. 100 kere beyaz pasta olsun dedim yani telefonda. Beyaz olsun, beyaz pasta, beyaz pasta istiyoruz. Beyaz olsun, içi beyaz, dışı beyaz, her yani. Anlaştık da, çocuk da bana söyledi yani, ama buna rağmen kırmızı. Neyse sonra başka bir yere gittim, oradan beyaz aldım diyemeyeceğim, orada da yoktu, oradan da kırmızı aldım.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Sezin Özer.
1: Sizden bu hikayeleri dinlemek inanılmaz keyifliydim.
2: Kimse bilmez çünkü kimse bu kadar böyle içten bir soru sormadı şimdiye kadar. Çok güzel soruların. Çok teşekkür ederim.
3: Ah canım vah canım, üzme tatlı canımı.
0: Ah canım vah canım Ahmet.
4: Bu arada şahane sorular hazırlamışsın. Çok teşekkür ederim.
5: Acayip keyifli bir sohbetti. Süper bir enerjin var.
0: Ve çok daha fazlası burada.
6: Tuncay Saran Show.
1: Müzik dünyamızın sevilen isimlerinden Ersay Üner, Cuma günü Tuncay Saran Show'da telefon konuğumuz olacak.
0: Bu keyifli sohbeti kaçırmayın.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Gökdelen'e çarpan pilotun günlüğünden intihar notları çıktı, uykusuzluk ve anksiyete yaşıyormuş. Kazada hayatını kaybeden pilotun uzun süredir psikolojik sorunlarla mücadele ettiği ve günlüğünde intihar etmeye ilişkin notlar bulunduğu açıklandı. Bu bir intihar mıymış yani? Yani haber şu arkadaşlar, olay şu daha doğrusu. Bir pilot var, bir gökdelene çarparak ölüyor yani uçakla. Kendi kendine gidip gökdelene çarpıp ölecek hali yok. Çin'in başkenti Pekin'de küçük bir uçakla kentin en yüksek gökdelenine çarparak hayatını kaybeden pilotun uzun süredir uykusuzluk ve anksiyete yaşadığı günlüğüne ise defalarca yaşamına son vermeye ilişkin notlar yazdı, ortaya çıktı. Çin'in başkenti Pekin'de geçen hafta küçük bir uçağın kentin en yüksek binasına çarpmasıyla ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yetkililer kazada hayatını kaybeden pilotun uzun süredir psikolojik sorunlarla mücadele ettiği ve günlüğünde intihar etmeye ilişkin notlar bulunduğunu açıkladı. Kazada pilot yaşamını yitirirken yerde bulunan 13 kişi yaralanmıştı. Uzun süredir uykusuzluk ve anksiyete yaşıyordu. 66 yaşındaymış, boşanmış. Pekin'de yalnız yaşadı ve uzun yıllardır... Abi şu cümleyi bir haberde en fazla kaç kere yazabilirsin ya? Uzun süredir uykusuzluk ve anksiyete. Uzun süredir uykusuzluk ve anksiyete. Uzun süredir... Yetkililer pilotun günlüğünde hayatına son verme düşüncesine ilişkin çok sayıda ifadenin yer aldığını açıkladı. Yani paso günlüğüne bunları yazar mısın? Yani bilmiyorum yani... Öyle bir insanın psikolojisini ama sürekli öyle düşünüyorsan ve hissediyorsan da günlüğüne bunları yazmak, öldüreceğim kendimi falan filan yani. Açıklamada olayın kişisel nedenlerden kaynaklanan ve kamu güvenliğini tehlikeye atan bir hadise olduğunu ifade etmiş. Ya ilginç bir olay arkadaşlar şu açıdan. Adam intihar etmeyi düşünüyormuş. Uçağıyla, küçük bir uçak herhalde yani. Böyle bir intihar yöntemi seçiyor yani, gökdelene bodoslama dalı. Böyle intihar vakaları da var biliyorsunuz. Çok ilginç ya insanoğlu. Gerçekten çok acayip. Ya ölmeyi düşünüyorsan da başkalarını neden öldürüyorsun ya da tehlikeye atıyorsun? Bu şekilde yaşanan uçak kazaları da var biliyorsunuz. Bir iki defa olmuş tarihte bu, böyle yolcu uçağı abi. Pilot intihar etmeye kalkıyor ve ediyor. Ya uçağı düşürüyor yani. Bir sürü insanı da beraberinde götürüyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çoluk çocuk bir sürü insan var. Benden sonrası tufan dermiş gibi ya. İnanılmaz bir olay gerçekten. Böyle sanırım, yanlış bilmiyorsam, iki vaka var arkadaşlar tarihte. Bir tanesi yakın zaman öncesine ait olması lazım. Tam emin değilim ama. Şey de tartışıldı hatta bu açıdan, böyle bir vaka olabilir mi diye. Kayıp Malezya uçağı var ya, 2014 yılında. Kuala Lumpur'dan havalanmış olan, kaç sefer sayılı olduğunu hatırlayamayacağım ama yani. Ama bayağı bir detay biliyoruz yine de o vakaya dair. O kadar çok belgesel, video falan izlemişizdir ki, çok meşhur bir olay yani. Orada da tartışıldı mesela, acaba pilot intihar etmeye karar verdi de böyle hiç bulunamayacakları bir yere mi götürdü, böyle organize bir şey yaptı da filan. O da çok konuşulmuştu. Soruşturmaya göre Liu isimli pilot 2021 yılında sportif pilot lisansı, 2024 yılında ise özel pilot lisansı aldığı olay günü Pekin'in Pinggu bölgesinde havalanan pilotun önce gözetmen eşliğinde, ardından da tek başına uçuş yaptığı belirtildi. Yani adam kendini öldürmeye karar verip de, yani bu şekilde öldürmeye karar verip ondan sonra bunun için önce pilotluk lisansı almam lazım. Ya yani gidip bir pilotluk lisansı alayım, pilot olayım, ondan sonra da öldürürüm kendimi falan. Tövbe ya. Böyle olmamıştır herhalde, bilmiyorum ama insanoğlundan da her şeyi bekliyorum arkadaşlar. Yetkililer son yalnız uçuş sırasında pilotun kendisine tahsis edilen uçuş sahasının dışına çıktığını ve havaalanı ile irtibatının kesildiğini açıkladı. Ya yani çok bariz uçakla kamikaze dalışı yapmış arkadaşlar gökdelene. Ya yani Allah'ın dağına, çorak bir araziye falan git çakıl. Niye gökdelene yani? Git kıyıda köşede bir yerde et intiharını. Tövbe tövbe. Kısa süre sonra iki kişilik uçak Pekin'in merkezi iş bölgesinde bulunan 528 metre yüksekliğindeki Cıtıç Kulesi'ne çarptı. Cıtıç, Citiç, Citik, Sitiç, Siti... O kadar değişik şekillerde okunma ihtimali olan bir kule adı ki. Cıtıç diye yazılıyor. Kaç kombinasyon üretirsin okunma ihtimali olan yani. Sitiç, Citiç, Sitik... Neyse.
1: Tuncay Saran Show. Show.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: biz erkeklerin romantizmi hep test edilir. Bakalım sevgilim ne kadar romantik der kadın. Erkekten beklenen bir şeydir. Erkeğin görevi gibi olmuştur adeta. Bu anlamda erkeğin nabzı tutulur genelde. Sanki erkek bir sınavdaymış gibi. Arada bir de değerlendirilir böyle. Başarılı olduysa çok romantiksin Ercan falan. İşte başarısız olduysa çok odunsun be canım gibi. Ama gel gelelim ki kadının böyle bir sorumluluğu yoktur.
1: Tuncay Saran Show.
2: Ses gelmiyor Mike'a.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
1: beni sevdin? Aşk yeniden Akdeniz.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
3: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
6: Değerli dinleyiciler, müzik dünyamızın efsane isimlerinden sevgili Nükhet Duru. Ben gene sana vurgun, ben gene sana vurgun. Şimdi sohbet hattımızda ve onu eğlenceli sorularımız sayesinde biraz daha yakından tanıyacağız. Öncelikle nasılsınız?
7: İyiyim çok şükür. Keyifli bir biçimde devam ediyoruz çalışmalarımıza.
6: Şimdi size, sizin Nükhet Hanım'ın farklı yönlerinizi ortaya çıkarabilmek adına böyle günlük hayatınızdan farklı farklı sorular soracağız. Daldan dala konacağız tabiri caizse. Hızlı bir soru cevap turu için sohbet hattımıza hazırsanız başlıyoruz.
7: Tamam, başlayalım.
6: Sporla aranız nasıl? Aranız var mı sporla?
7: Var. spor severim, spor yapmayı severim.
6: Genelde bayanların futbolla çok alakaları olmaz ama siz alakalı mısınız? Taraftarı olduğunuz bir futbol takımı var mı mesela?
7: Aa, var tabii. Ben futbol severim seyretmeyi. Güzel futbol oynandığı zaman severim. Ben eskiden beri Galatasaraylıyım. Ama Fenerbahçe olmasa Galatasaray olmaz ilkesinde benimseyenlerdi.
6: Evet.
7: Aslında bir takımı fanatik olarak tutmak yerine sempatizanı olmayı tercih ederim.
6: Peki şimdi daldan dala demiştik. Farklı bir dala konuyoruz. Hayvanlardan bahsedeceğiz. Hayvanlarla aranız nasıl Nüket Hanım? Baktığınız bir hayvan var mı mesela?
7: Var tabii. 4 tane kedim var. İnşallah bir de köpeğim olacak. Bir dönem vardı. Ama işte apartman yaşamında biraz daha zor oluyor diye köpeğimi bir arkadaşıma vermiştim. Çok da özlüyorum. Ama bir köpeğim daha olsun istiyorum. Ama mesela bahçeli olduğu vakit evim daima dışarıdaki kedileri, köpek de beslemeye çalışıyoruz.
6: Evet.
7: Hatta arabada mama taşırım ben.
6: Ne kadar?
7: Yolda gördüm mü veriyorum, yediriyorum ve mutlu oluyorum.
6: Ne kadar, ne kadar güzel, ne kadar örnek bir davranış. Harika. Peki böyle diğer hayvanlara göre daha yakın olduğunuz, böyle sempati duyduğunuz bir hayvan var mı?
7: Ben kertenkeleleri çok severim niyeyse.
6: Aa.
7: Evet.
6: Gerçekten.
7: Evet, o kadar.

0: çok hoşuma gidiyor benim yaratık olarak. Ve bir de küçültülmüş minicik bir dinozor gibi görüyorum. O yüzden hayallerimi böyle gıdıklıyor.
1: Bence sizinle ilgili bu sohbetimizde öğrendiğimiz ilginç bilgilerden bir tanesi oldu. Şimdi devam ediyoruz. Bu sefer yine farklı bir dala konacağız. Mutfak mevzularına geliyoruz. Yemek yemeyi seviyor musunuz Nüket Hanım? Favori yemekleriniz neler?
0: Favori yemeklerim aslında bütün sebze yemeklerini severim. Makarna ve börek de çok severim. Ama tabii ki dikkat ederek ölçülü tüketmeye çalışıyorum. Ama iyi bir aşçıyımdır. Yani yemeğim yenir.
1: Keşke bir gün kısmet olsa.
0: Ah niye olmasın tabii İnşallah ki. Değil. Sen iste. Yürekten istedin mi olur.
1: Çok naziksiniz, çok tatlısınız. Peki ağzınıza koymam dediğiniz bir yemek var mı? Yemem dediğiniz bir yemek?
0: Ay eskiden bamyaydı. Onu da kırdım. Bamya da yiyorum. Bamyayı sevmezdim. Biraz böyle kaygan diye. Fakat sonra o içindeki o selülozik yapının vücuda ne kadar yararlı olduğunu öğrenince çocukluk bittiğinde onu da sever oldum. Yiyorum, öyle ağzıma koymam dediğim bir şey pek yoktur.
1: Buzdolabınızın olmazsa olmazı nedir Nüket Hanım? Asla eksik etmem dediğiniz ilginç bir şey var mı? Yani peynirdir, yoğurttur falan değil, onlardan bahsetmiyorum. Farklı bir yiyecek içecek olarak.
0: Ben bu köy biberi denilen biberleri çok severim. Bir incecik olanları var onların. Bir de böyle etli etli köy biberi olanlar. Valla onlar oldu mu keyfim yerine gelir.
1: Güzel. Peki şimdi yine kategorimizi değiştiriyoruz. Son zamanlarda daha popüler hale gelmiş bir şey var. Burçlar. Siz burçlarla ilgili misiniz?
0: Evet, ilgiliyim. Boğa burcu kadınıyım. Çünkü bu burçların kadını erkeği çok fark gösteriyor karakterlerde. Anlaşabildiğim burçları da

0: mı hissediyorsunuz kendiniz?
1: Kırmızı. 2 lira fazla olsun. Kırmızı olsun.
0: Peki yanınızdan hiç ayırmadığınız bir eşyanız var mı Nükhet Hanım? Onsuz yapamam.
1: Ben öyle şeylere bağımlılık göstermem. Çok fazla aidiyet duygum yoktur. O yüzden de o günün uğurlu eşyası neyse ona takılırım. Yarın unuturum.
0: Peki modayı takip ediyor musunuz?
1: Ederim, severim ama kendi tarzımı değiştirmem. İşime gelen noktalar varsa onları kullanırım ama büyük değişiklikler yapmayı sevmem. Yıllardır kendi modasını oluşturmuş bir insanım. Şimdi niye değişeyim yani?
0: Kesinlikle. Peki böyle size çok garip gelen bir moda oldu mu? Oluyor mu son zamanlarda? Öyle bir şey var mı?
1: Ben bu her yere spor giyimle katılmayı sevmiyorum. Yani eşofman denen şeyi sevmiyorum. Parlak böyle süslü olanlarına da iyice tutuluyorum. Yani eşofman eşofman gibi olmalı ve yerinde giyilmeli. Yani günlük hayatta eşofman ve tayt hiç sevmediğim unsurlar. Yani. Kadınlarda hiç iyi durmuyor. Yani 12 kiloluk bir kız bile olsa bu defa da çok iyi bir kemik yapısı, kas yapısı gerektiriyor. Bu yüzden çok riskli giysiler.
0: Peki böyle çok popüler olup da sizin rağbet göstermediğiniz bir şey var mı? Yani bunu sadece kıyafetler anlamında söylemiyorum. Çok popüler bir yiyecek, içecek olabilir, kıyafet olabilir, her şey olabilir. Çok rağbet gösterilen şey.
1: İşte o zaten çok rağbet gören şeyde mutlaka bir sıkıntı vardır diye. Neyse o ondan uzak dururum. Çok moda şeyleri veya çok herkesin yaptığı ritüelleri ben sevmem.
2: Rastlık çekerek mahmure, yastık dikerek mahmure.
0: Değerli dinleyiciler, müzik dünyamızın efsane isimlerinden sevgili Nükhet Duru'yu daha yakından tanımak amacıyla sorduğumuz eğlenceli, keyifli sorularımıza devam ediyoruz. Son sorularımıza doğru yaklaşırken şöyle bir sorumuz var Nükhet Hanım. Yılın en sevdiğiniz zamanlarını sorsak size, o en sıcak yaz günlerini mi seversiniz, yılbaşı zamanlarını mı, bahar günlerini mi, hangi mevsimin kadınısınız?
1: Şimdi hangi mevsimin kadını dersen yaz kadınıyım, yazı çok severim ama kışın da öyle güzel günleri vardır. Baharın da öyle güzel kokan günleri vardır ki vazgeçemezsin. Yani ne mutlu ki biz dört mevsimi de yaşayan bir ülkeyiz. Aslında hepsinin zamanı geldiğinde yaşanmasını çok seviyorum. Evet. Ama tercihan üşümemeyi ve yazın yaşamayı da çok severim.
0: Sorumuzun ölçeğini küçültürsek, günün en sevdiğiniz saatleri hangi saatler? Kendinizi böyle diğer saatlere göre daha mutlu hissettiğiniz, işte benim saatlerim geldi dediğiniz.
1: Akşamüstü saatleri, yani 5'ten sonra.
0: Peki, Nükhet Duru sabahları alarm sesiyle mi kalkıyor? Ve bir müzikse alarmınız hangi şarkı ya da nasıl bir müzik, nasıl bir ses?
1: Hayır, bildiğin alarm sesi, öyle müzikli değil ama...

0: ben bir şey harcarım yine değişir.
1: Evet,
0: şey.
1: Aklınızda tutamazsınız yani.
0: Tutamam onu ama hiç de boş kalmaz.
1: Evet, ne güzel. Bereket.
0: Evet, yani eliniz açık olursa bereketiniz çok olur diyenler dedim. Yani yolda böyle birilerini gördüğümde çok rahat duyarsız geçemeyenlerden.
1: Bu güzel cevaplar için çok teşekkürler Nüket Hanım.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Çok tatlıydı. Hakikaten dünyada en güzel şey olduğu gibi tanınmak ve anlaşılmaktır. Siz de böyle bir şeye fırsat verdiniz. Ben de teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Nüket Duru radyolarınızda.
2: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Big Sun, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Zaman zaman arkadaşlar, koronavirüs pandemisi yıllarında o günlerde yaşanan bazı ilginç olayları hatırlıyoruz. Şöyle bir geçmişe yolculuk yapıyoruz. Şimdi gelin isterseniz yine koronavirüs günlerine dönelim. Bakın neler olmuş.
2: Hazır mısın Marty? 2 Mayıs 2020'ye gidiyoruz. Zaman makinesi.
3: Valla sosyal mesafeye pek dikkat edilmiyor abi. Arada bir anlatıyorum marketlerde, kasa sıralarında falan başıma gelen şeyleri. Mesela en son şöyle bir şey oldu. Yine bir markette yine bir dayı iyice dibime doğru sokuldu. Yaşlı bir amca böyle. Birazcık geri çekildim, böyle yan tarafa doğru kaydım. Abi biraz müsaade edersen falan dedim artık yani. Artık söylemeye başladım. Çekiniyorum yani. Nasıl anlamıyorlar anlamıyorum ya. Yaşlıcana da bir abi değil. Bir şey demek zorunda kaldım. Saçma oldu o söylediğim şey ama... 5 metreden bile bulaşıyormuş dedim abi hani. Yani markette orada yaşadığın durumun 5 metreyle alakası yok. Bir kere markettesin. 1,5 metre yeterli. Maskeler var falan ama öyle bir şey söyleyiverdim yani. Ne bileyim o anda aklıma o geldi. Ne yapacaksın ne diyeceksin şaşırıyoruz. Adam da bana şey diyor.
4: Ama hastalık varsa tabii diyor.
3: Evet. Bende hastalık olmadığını oradan görüyor yani.
4: Yaklaşayım sıkıntı yok benim için diyor ya.
3: Yok tabii ki şöyle düşünüyor yani. Sanki ben onda hastalık var da ben kapmayayım diye kaçıyormuşum gibi düşünüyor yani.
4: Hastalık varsa geçer canım sıkıntı yok ben normalim diyor ya.
5: Allah'ım yarabbim ya vallahi billahi.
3: Her markete gidişim ayrı bir macera.
2: Zaman makinesi.

Tuncay abi iyi yayınlar, dinlemedeyiz, kolay gelsin. Aksaray'dan Tansu, Aksaray'a selamlar. Dostum selam, 90'lardan çalıyorsun arada bir, güzel oluyor. Biraz daha arttırabilirsin, Giresun'dan Naim. Evet ben de çok seviyorum, arada bir çalıyorum elimden geldiğince. Merhaba abi, ben Nilay, en sevdiğim radyo programcısısın. Bazen sesli gülüyorum, iyi ki varsın. Sağ olasın, sen de iyi ki varsın Nilay'cığım. Ali Ağa'da bir taksi durağından yazıyorum. Adımızı söylemiyorum, reklam olur dersin diye. Ben Ersin, çok gafiyeli konuşmuşsun. Sağ ol, var ol Ersin'cim. Hepinize selamlar, sevgiler. Devam ediyoruz.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Çocukların biliyorsunuz arkadaşlar tehlikeli şeylerle araları çok iyidir. Hiç korkmazlar. Masadan düşmekten korkmazlar. Delici, kesici aletlerle oynamaktan korkmazlar falan. Bizimki mesela geçenlerde annesinin tığlarını almış. Böyle belli objelere takıyorlar bazen. Mesela pilleri de çok sever. Pil manyağı. Pil de pil. Pi diyor ona. Piyeyi alacağım. Piyey baba piyeyi ver bana. Pi. Gardırobun üstüne koyuyorum almasın diye beni götürüyor ya işaret ediyor. Baba pi kutusunu ay. Pil kutusunu alaymışım. Annesinin tıylarını almış. Tıy. Tıylarını almış. Pi tıy. Almış tığları oynuyor falan filan. Ondan sonra annesi kızdı tabii. Tığ bu sana. Hani tehlikeli bir şey bir yerine batar filan diye bu başladı ağlamaya. Neden tığlarını elinden almış? O tığlar onunmuş. Ne yapacaksa tığları. Ama nasıl ağlıyor? Yani yer yerinden oynadı. Böyle kıpkırmızı oldu. Bir acayip bir kriz başladı yani. Yırtınıyor. Tığları neden annesi elinden almış? Ya çocuk anlamıyor yani. Onun da bir tığ hakkı olduğunu düşünüyor evde. İnanılmaz ağladı. Bağırdı, çağırdı falan. Bir türlü susturamıyoruz. Biraz daha büyüyünce tığ meselesinin anlamsız bir konu olduğunu anlayacak ama... Neyse bayağı bir ağladıktan sonra sakinleştirmek için bir sarılayım dedim. İnanılmaz böyle gözler yaşlı, yıkılmış durumda. Dedim şöyle bir sarılayım sakinleşir belki falan. Gel oğlum dedim, açtım kollarımı, gel sarılalım. Ondan sonra şöyle bir şey yaptım. O yaşlı gözlerle yanıma gelerek... Baba seni çok seviyorum. Diyerek sarıldı. 3,5 yaşındaki oğlum ilk defa böyle kendiliğinden... Baba seni çok seviyorum diyerek geldi sarıldım. Güzel bir andım. Annesinin gözleri doldu filan.

0: Tuncay abi kolay gelsin, her zamanki gibi radyomuzun başında yazı iyi yayınlar. Almanya'dan İsmail, Almanya'dan tüm dinleyicilerimize sevgiler, saygılar. İsmail'cim çok teşekkür ediyorum. Merhaba, sayenizde radyoya tekrar başladım. İyi ki varsınız. Fethiye'den Didem, Almanya'dan Fethiye'ye uzanıyoruz ve Didem'e de teşekkür ediyoruz bu güzel mesajı için. Şarkıların ve muhabbetlerin kralı Tuncay abi. Tuncay abi, Tuncay abi. Sadece böyle yazmış. Tuncay abi, Tuncay abi. Bu kadar, nokta. Böyle bir çeşit tezahürat gibi mi yazmaya çalışmış, öyle anladım. Sağ ol güzel kardeşim, adını da yazmamışsın. Mesajlarımız şimdilik bu kadar arkadaşlar. Devam ediyoruz.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

Genellikle sarı ışık mı yoksa beyaz ışık mı tercih ediyorsunuz arkadaşlar? Ne tarz aydınlatmalar tercih ediyorsunuz? Hem renk olarak hem tür olarak. Mesela ampul kullananlar var. Sade çıplak bir yüzlük ampul böyle. Olabilir. Eskiden çok görüyordum öyle ama artık pek yok. Avizeler var, floresanlar var, enerji tasarruflu beyaz lambalar var. Çeşit çeşit aydınlatmalar var. Biz mum kullanıyoruz. Çok romantik bir aileyiz. Kandil kullananlar var. Lüküs. Lüküs diye bir şey var ya. Köyde çok kullanıyoruz annemler eskiden lambalar gittiği zaman. Lambaların gitmesi. Özellikle akşamları ve geceleri parlak ışığa maruz kalmak ömrü kısaltabilecek pek çok sağlık problemine yol açabiliyormuş arkadaşlar. Böyle bir bilim haberimiz var. Ben eskiden mesela çok eskiden hatırlıyorum 20'li yaşlarımın başlarında falan. O zamana kadar hep sarı ışıklar vardı evimizde. Sarı klasik ampuller. Öyle hatırlıyorum. Yani floresan lambalar da olmuştur tabii zaman zaman ama ağırlıklı olarak böyle sarı lambalar vardı falan. Sonra halojen lambalar çıktı beyaz enerji tasarruflu. Onlardan almıştım arkadaşlar. Bütün evi o beyaz halojen enerji tasarruflu lambalarla donatmıştım. Tüm lambaları onlarla değiştirmiştim ve ışıl ışıl olmuştu böyle şıkır şıkır gerçekten. Çok böyle bence insanın içini açan bir renkti. O zaman öyle düşünüyordum daha doğrusu. Acayip hoşuma gidiyordu böyle. Bilmiyorum belki de bir değişiklik ihtiyacından kaynaklanıyordu. O zaman bana çok farklı gelmişti, çok hoşuma gitmiştim. Neyse arkadaşlar ama bugünlerde mesela asla tercih edeceğim bir renk değil. Beyaz ışık, bembeyaz yani. Artık biz çok uzun süredir yani 10 senesi var en az renkli lambalar kullanıyoruz zaten mesela. Genellikle sıcak tonlar turuncu, gün ışığına yakın, yeşil. İşte salonumuzun birkaç yerinde böyle lambalar var. Kimisi tavana yansıyor, kimisi köşeye, duvara yansıyor falan filan. Onların her birisini istediğim gibi ayarlıyorum. İşte birisi mavi, birisi yeşil, birisi turuncu falan. Böyle ambiyanslar yaratmayı çok seviyorum. Artık böyle mesela. Bugün de o parlak bembeyaz ışıklar bana çok itici geliyor ki sağlık problemlerine yol açabiliyorlarmış arkadaşlar. Vücudumuzun sirkadiyen ritmini etkiliyormuş. Akşam ve gece saatlerinde parlak ışığa maruz kalmak uykuyu destekleyen hormonumuz olan melatonin üretimini baskılıyor. Bu baskılama hem uykuya dalmada zorluklara hem de uyku kalitesinin düşmesine yol açabiliyor. Kronik hastalıklarında riskini artırıyor. O yüzden siz olun. Sıcak, çok parlak olmayan yumuşak ışıkları tercih edin.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46

0: 0509 Yunanistan telefonumuz 694-42-32-007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hsecars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
1: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346-69447 yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesi ile Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: αράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Καλαμάρια.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
4: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: παρακολουθώ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

plaktan herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhaba. Günün adı çarşamba, haftanın tam ortasındayız. Ben Nurgün efendim. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Tam 2 saat boyunca yine geçmişe doğru harika bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Cüce Kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

0: gözüme inanırım.
1: Efendim, bugün neden bahsedeceğiz? Bugün her biri sizi bambaşka bir hayat hikayesine sürükleyecek olan anı kitaplarından bahsedeceğiz. Nazilerden saklanan 15 yaşında bir kız çocuğu, Afgan Savaşı ya da tutkulu bir aşkın başrolü. Anı kitapları bize neler neler anlatmaz ki? İşte bugün sizlere birazcık kitap tavsiyesinde bulunacağız. Güzel bir şarkı hemen arkasından geliyor.

Anıların nostaljik anlamda reddedilemeyen bir cazibesi vardır. O zamanlar diye başlar ve günümüzdeki bir aksaklığı fevkalade alaya alarak geriye, eskiye doğru göz kırpar. Kimimiz hasretlenir, geçmişten karanlık bir anı ışık tutar ve öğrenir ki o hatıra aslında canını o kadar da yakmıyormuş da yalnızca gizlediği için iç ürperiyormuş. Unutamadığımız anıların iyi huylusu da vardır, kötü huylusu da, korkuncu da vardır, şen şakrak olanı da. Peki bunları envai çeşit sanatçı, mühim isim bir kitabın bünyesinde topladığında ne olur? Her şeyden önce anlatılan dönemle ilgili sayısız pratik bilgi öğreniriz. Pratik diyorum çünkü böylesi anı kitapları içerisinde bildiğiniz üzere otobiyografik unsurlarda olduğundan yaşanmış yani teorik olmayan şeyler okuruz. Biz de bu maksatla dünya ve ülkemizde yazılan önemli anı kitaplarını derledik efendim bugün sizin için. Bu anı kitapları salt kitabın yazarının başına gelen olaylar silsilesi değil, bilakis tarihi unsurları da kapsamakta. İşte bugün bunları paylaşacağız sizlerle. Öncesinde güzel bir şarkı.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

bugün birazcık nostalji yapacağız ve çeşitli anı kitaplarından bahsedeceğiz demiştik. Anne Frank'in hatıra defteriyle başlamak istiyorum. Anı kitapları dediğimiz zaman akla ilk gelen uluslararası kitaplardan biri herhalde Anne Frank'in hatıra defteri. Nazi dönemine şahitlik eden ve yalnızca 15 sene yaşayabilen bu kız çocuğu 12 Haziran 1942 ile 1 Ağustos 1944 yılları arasında bu kitabı oluşturan günlükler tutar. Ailesinden hayatta kalabilen tek kişi Otto Frank sayesinde yayımlanan bu günlükler bütünü bir dönemin bizzat yaşayıcısı tarafından bizlere aktarılıyor. Can Yücel'in çevirdiği eserin arka kapağından içeriye dair. Bu hatıralarda her an Naziler tarafından yakalanma tehlikesi altında yaşayan bir grup insanın çektiği çilelerin yanı sıra genç kızlığına yeni adım atan Anne'in çekingenlikleriyle, küçük kaçamaklarıyla tomurcuklanan sevdası da anlatılıyor. İşte efendim kitabın arka kapağından bir alıntı. Güzel bir şarkı, sonrasında buradayız.

plaktasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Bugün sizlere anı kitaplarından bahsediyorduk. Gözüyle kartal avlayan yazar Yaşar Kemal, bir Zülfü Livaneli eseri sevgili dinleyenler. Anı kitapları listemizde sırada bir yazar ve toplum adamının, Zülfü Livaneli'nin başka bir yazar ve toplum adamını, Yaşar Kemal'i anlattığı anı kitabı var. Yarım yüzyıla yakın bu dostluk Livaneli'nin penceresinden aktarılıyor. İnce Mehmet'in yaratıcısı Yaşar Kemal, edebi yönünden siyasi duruşuna, türkülerden edebiyat sohbetlerine değin gözler önüne seriliyor. Kitap, Yaşar Kemal'i anlatmasının yanı sıra Zülfü Livaneli'den de paralel verdiği için iki kere güzel, iki kere önemli. Kitabın arka kapağına da yazılan Livaneli'nin şahane birkaç cümlesini aktarmak istiyorum sizlere. Yaşar Kemal'in çevresinde esen, sanki kişiliğinin ve bedeninin ayrılmaz parçası olan, gittiği her yere, girdiği her mekana, sanki onunla doğmuş gibi farkında olmadan taşıdığı bir rüzgar vardı. İster yabancı, ister bizden, ister köylü, ister kentli, ister kadın, ister erkek, herkesi etkisi altına alan bir rüzgardı bu. Mutlaka kitaplığınızda olması gereken eserlerden bir tanesi.

harika şarkılar eşliğinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Anı kitaplarından bahsediyorduk. Ve sıra geldi Charles Bukowski'yi sevmek ve nefret etmek Linda King'in bir kitabı efendim. Tutku, şehvet, dobra konuşma. Belki yeterli ya da tam isabet değildir ama Bukowski söz konusu olduğunda aklımıza hep bu kavramlar gelir. Bunu hepimizden daha iyi bilecek biri vardır ki o da 5 yıl bu adamla beraber olan Linda King. Dönemin oldukça dikkat çekici bu ilişkisi belki de iki ayrı kısıyı bir araya getirmişti. Amerikan ve yeraltı edebiyatının güçlü kalemi, yaşamında tehlikelerle de boğuşmuş olan Bukowski ile genç, cazip bir şair ve heykeltıraş olan Linda King'i. Aşk ve nefret, tutku ve öfke arasında gidip gelen bu dalgalı ilişki neticesinde Linda King, Bukowski'ye dair çok şey anlatıyor. Yazarın Linda King için yazdığı ama yayımlamadığı şiir ve mektupları da bu kitapta gün yüzüne çıkmakta, haberiniz olsun.

Kırık Plak'ta anılardan bahsediyorduk efendim. Anı kitaplarından bahsediyorduk, tavsiyeler veriyorduk sizlere. Sıra geldi Mina Urgan'ın Bir Dinozor'un anılarına. Gençlik yıllarında Orhan Veli ile. Türk Edebiyatı'nda konu anıdan açıldığı zaman, bilmiyorum, benim aklıma ilk gelen kitaplardan bir tanesi bu. Öyle ki yayımlandığı tarihte de çok ses getirmiş olan kitap, Mina Urgan'a bir ikinci kitabı Bir Dinozor'un Gezilerini de yazdırmıştır. İngiliz Edebiyatı konusunda en kalbur üstü isimlerimizden biri olan Mina Urgan, denizi, seyahati, güzel yemekleri, tabiatı oldukça seven biriydi. Hayatı da ne mutlu ki bu sevdiği şeyleri yaparak geçti. Üstelik bir başına da değil, Urgan'ın tüm bu anılarında hepimizin bilip sevdiği, merak ettiği sanatçılarla da bir arada yaşanmışlıkları var. Ve dili o kadar yargılamaktan uzak, üslubu öylesine şefkatli ki okuduktan sonra eminim kalbinize de iyi gelecektir. Urgan'ın kendisini bir dinozor olarak tarif etmesinde ise tabii hüzünlü bir sebep var. O kendi neslinin, kendi çağının tükendiğini anlatmak açısından bu ismi seçmiş. Eserden kitabın arka kapağına da yer eden bir alıntı paylaşalım sizlerle. Oğuz Atay'ı ayaküstü ve o kadar az gördüm ki onunla ilgili ancak bir tek izlenim edindim. Koskocaman bir kediye benziyordu tıpkı. Çok kocaman ve çok güzel bir kediye öyle benziyordu ki ona elimi uzatınca miyav diyeceğini sandım. Miyavlayacağı yerde tanıştığımıza memnunum deyince şaşırıp kaldım. Kırık Plak devam ediyor.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Harika şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Geçmiş demek anı demektir ve bugün sizlere harika anı kitapları tavsiye ediyoruz. Size Nefesimi Bırakıyorum, Perihan Bakır'la devam edelim. Perihan Bakır kimdir? Perihan Bakır, Cemal Süreyya'nın kız kardeşi efendim. Yeni şiirin öncülerinden Cemal Süreyya, bu şiir anlayışının en yenilikçi, hatta en cüretkar öncülerinden bir tanesi. Kültürel tarihi birikimi bir yana, o da şiirin yenileşmesi döneminde en kıymetli hamleleri, denemeleri yapmıştır. Onu kız kardeşinden iyi anlatacak insan da bugün az bulunur. İşte efendim, Nefesimi Bırakıyorum böyle bir kitap. Arka kapağından güzel bir alıntı paylaşalım sizlere. Türkçenin Doruk isimlerinden biri olan Cemal Süreyya'nın hayatını birinci el tanıklıktan okuyoruz. Şairin kız kardeşi Perihan Bakır'ın hafızasından süzülen bu çok kıymetli hatıralar, şairin hayatı şiire dahil diyen Süreyya'nın sözünü bir kere daha doğruluyor. Sürgünlük, çocukluk, anne ölümü, üvey anne, göçler, okullar, işler, ilk kitap, evlilikler, evlatlar, şehirler, sevinçler ve üzüntüler. Bu da efendim okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Hatta hemen listeme ekliyorum bu kitabı. Şimdi güzel bir şarkıyla devam edelim. Sonrasında tekrar buradayız.

ana kitaplarından bahsediyorduk efendim bugün sizlere ve sıra geldi Nihat Sırdar'ın kitabına. Severek dinliyoruz. Radyoculuğa 30'a yakın yılını veren Nihat Sırdar tüm bu kariyerinden geriye kalanları samimi, sıcacık bir dille okuyucuya sunmakta. İnsanlar radyoyu her ne kadar nostaljik bir aygıt olarak görmeye eğilimliyse de bu aygıt bugün hala televizyondan daha akıllı bir sistem olarak yaşamakta efendim. Bunu anlamak için televizyon izlerken ve radyo dinlerken ne yaptığınıza, aradaki farka bakmanız yeterli. Bu akıllı mecranın içinden gelen Nihat Sırdar da bize neler neler anlatmıyor ki? Tanıtım yazısından bu soruya birkaç cevap bulabiliriz belki. Bu kitabın içinde turneler, oteller, yayınlar, seyahatler, üzüntüler ve sevinçler var. Bir fotoğrafın içinden çıkan sayısız hikaye, anı var. Birçoğumuzun geçmişindeki ortak anılar bazıları. Kimisini okurken ben de diyeceğiniz anılar. Anılar koleksiyonumuzda yerini alacak. Kırık Plak devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, ana kitapları listemize Nokta'yı ünlü feminist yazar Virginia Woolf'e koyarsak iyi edeceğimizi düşünüyorum. Kendine ait bir odayla oldukça ön plana çıkan Woolf, kadınlık, erkeklik, toplumsal roller konularına kafayı patlatan üst düzey bir yazar. Öldüğünde geriye kendi el yazmalarından kalan 26 defterse işte bu kitabı oluşturmakta. Yazar hakkında daha da derinleşmek isteyenlerin mutlaka edinmesi gereken bu eserde neler var? Tanıtımdan buna cevap verelim. Woolf 27 yıl boyunca bu defterlerde neler yaptığını, kimleri gördüğünü, özellikle bu insanlar hakkında, kendisi hakkında, yazdığı ya da yazmayı umut ettiği kitaplar hakkında neler düşündüğünü neredeyse kesintisiz denebilecek bir şekilde kaydetti. Bu defterlerde yazmakta olduğu ya da gelecekte yazmaya niyetlendiği kitaplar hakkında kendi kendisiyle sözleşti. İşte bugün sizlere tavsiye edeceğimiz ana kitapları bunlardı efendim. Mutlaka kitaplarınızda bulunması gereken kitaplar diye düşünüyorum. Şimdi güzel bir şarkıyla devam edelim. Sonrasında artık bakıyoruz saatlerimize. 2 saati geride bırakmışız. Veda edeceğiz.

0: sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Ruhumu ısıtacaksın sıcak nefesine, muhtacım.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri:
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğimkargomkapimda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0.

bugünlük bize ayrılan sürenin burada yine maalesef sonuna geldik. 2 saat göz açıp kapayıncaya kadar geçiverdi. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694-5...
3: Radyo City sunar, saat 22.
4: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz, bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
5: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
6: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
5: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında kadeve ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım yollar.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 35 98 77 77 69 69 69 69 69. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve

0: abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.

Thank you.